28, Diyarbakır 11 29, Gaziantep 14 29, Kilis 16 29, Mardin 14 26, Şanlıurfa 16 30, Siirt 13 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır" ifadelerini kullandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 12 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Buna göre açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 12 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gelişmeler ilişkin açıklama yaptı. Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran'la bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı. Ve spor. Handball Adventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Lig'de playoff ve playout etapları 10. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Buna göre playoff'ta saat 16'da Spor Toto Altın Post Giresunspor, saat 18'de Beşiktaş Nilüfer Belediyespor, playout'ta ise saat 13'te Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, playoff etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi Malkara Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Atina az bulutlu 21, Belgrad az bulutlu 15, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Helsinki parçalı bulutlu 2, Kiev sağanak yağışlı 8, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 20, Moskova sağanak yağışlı 7, Paris parçalı bulutlu 21, Priştine parçalı bulutlu 10, Roma parçalı bulutlu 18, Saraybosna parçalı bulutlu 6, Sofya az bulutlu 10, Tiran parçalı bulutlu 15, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 6, Viyana parçalı bulutlu 14, Zürih parçalı bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman açık, en düşük 15 derece. Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 17, Bağdat açık 24, Bakü sağanak yağışlı 15, Bişkek az bulutlu 16, Duşanbe açık 18, Kabil az bulutlu 11, Kerkük az bulutlu 20, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam açık 13, Tahran az bulutlu 23, Taşkent açık 21, Tiflis parçalı bulutlu 10, Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en düşük 18 derece. Kahire açık 19, Melbourne ve New York sağanak yağışlı 11, Montreal sağanak yağışlı 8, Sydney sağanak yağışlı 12, Washington parçalı bulutlu 12 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 11 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gümülcine parçalı bulutlu 14, Kırcaali parçalı bulutlu 10, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Köstence az bulutlu 12, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Podgorica parçalı bulutlu 15, Selanik parçalı bulutlu 14, Şumlu parçalı bulutlu 9, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Balkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa parçalı bulutlu 10, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 17, Girne mevzi sağanak yağışlı 20, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 16, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 14 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemle rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları önemle rica olunur.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Gazi Huri. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
3: Nasılsınız?
4: İyiyim. Çok iyiyim, sağ olun.
3: Evet, hocam vakit ayırıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştığınızı biliyorum.
4: Ben teşekkür ederim. Kibar davetiniz için memnuniyetle koşa koşa geldim.
3: Sağ olun efendim. Gazi Huri kimdir? Bize kendinizi tanıtır mısınız?
4: Söylediğiniz gibi ismim Gazi Huri. Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. İlk ortopediyle tanışmam 2003 yılında yine Hacettepe Üniversitesi'nde oldu. Bu süre içerisinde uzmanlık eğitimini tamamlayıp yaklaşık bir 2-2,5 yıl kadar da yurt dışı eğitim sonrasında tekrardan Hacettepe Üniversitesi'ne döndüm.
3: Evet. İyi ki dönmüşsünüz hocam.
4: Teşekkürler.
3: Bu sayede değerli bir hekimimiz daha olmuş oldu hocam. Dünyada ortopedi, ülkemizde ortopedi deyince ne anlamalıyız? Ortopedi böyle çerçevesinde bize anlatır mısınız?
4: Şimdi bu konuya geçmeden önce belki bir ortopedinin tanımını yapabilirim.
3: Evet.
4: Ortopedi nedir? Çünkü toplumda bunu birçok kere insanlar farklı telaffuz edebiliyor ama aslında kullanılması gereken kavram ortopedi kavramıdır. Ortopedi dediğimiz zaman iki kelimeden meydana gelen Latince bir kelimedir aslında. Orto, düzgün demek, pedi, çocuk demek. Amacı ilk bulunduğu dönemlerde, ilk çıktığı dönemlerde düzgün çocuk, pediatrik hastalara daha çok yönelmiş bir bilim dalı olarak yenilendi. Ama daha sonra zaman içerisinde dünyadaki gelişmelerle bu oldukça geniş bir yelpazeye büründü. Ve şu aşamada yaklaşık olarak ortopedi alt grubu dalını sayacak olursak neredeyse yaklaşık 6 ila 7 alt gruba ayrılmış durumda. Bunlar içerisinde dünyada artık bu da kabul görmüş ve bununla ilgili bir çok sosyal dernekler de kurulmuş durumda. Omurga cerrahisi bunun ayrı bir kısmını oluşturuyor. Spor cerrahisi ayrı bir kısmını oluşturuyor. Ayak cerrahisi, çocuk ortopedisi artık günümüzde ayrı bir branş dal olarak. El cerrahisi yeni bir yan dal ülkemizde de uygulanmış durumda. Kasikele sistemi tümörleri şeklinde oldukça geniş bir yelpaze içerisinde şu anda ortopedinin alt branşlarını sayabiliriz. Ülkemizde de Hacettepe Üniversitesi'nde biz şu aşamada bu branşlaşmayı çok net olarak gerçekleştirmiş durumdayız. 4 grup olarak çalışmaktayız. Bir grubumuz çocuk cerrahisi omurga ile ilgilenirken ben de şu anda içerisinde bulunmuş olduğum spor cerrahisi spor yaralanmaları ve el cerrahisi ekibinin bir parçası olarak işlerime devam etmekteyim.
3: Evet, ne kadar güzel. Hocam ortopedi aslında pek çok yaralanma, spor yaralanmaları ve diğer yaralanmalarla da uğraşıyor. Sizin en çok karşılaştığınız vakalar, omuzdan başlayarak şöyle başlayalım sohbetimize.
4: Tabii ki, tabii ki. Memnuniyetle. Özellikle benim ilgilendiğim alan, az önce de bahsettiğim gibi spor cerrahisi ile ilgileniyorum. Bununla ilgili yurt dışında Johns Hopkins Üniversitesi'nde de omuz cerrahisi ve omuz rekonstrüksiyonları üzerine de ekstradan çalışmalarım ve araştırmalarım oldu. Burada o yüzden özellikle omuz hastaları ile ilgili belki biraz daha ayrıntılı bilgi vermek uygun olacaktır. Şimdi omuz hastası dediğimiz zaman her yaşta görülebilen 7'den 70'e toplumun her bireyini çok net olarak ilgilendiren problemlerle karşı karşıyayız. Çocukluk döneminde görülen bazı çocukluk dönemi hastalıklarının nörolojik hastalıklardan tutun, erişkin döneminde görülen travmalar, kırıklar veya instabilite dediğimiz omuz çıkıklarına kadar çok geniş bir omuz problemleriyle karşı karşıyayız. Günümüzde en sık poliklinik şartlarında görülen literatürde baktığımız zaman ikinci hasta şikayeti bazında ikinci en sık görülen hastalık bölgesidir omuz. Birinci sırada diz yer almaktadır. Ama son yıllarda özellikle dünyanın da bir global bir köy haline gelmesi nedeniyle, bilimin ve bilginin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle, bulunan ve araştırılan paylaşımların çok yoğun bir şekilde bilgiye ulaşmanın kolay olması nedeniyle hastalıklar çok daha hızlı tarif ediliyor, yayılıyor ve bizim işimizi çok daha fazla kolaylaştırabiliyor. Bu omuz bölgesi ve spor cerrahisi de bunlardan biri aslında. Omuz bölgesinde aslında birkaç branşa ayırabiliriz omuz hastalıklarını. Bunlardan birincisi omuzun travma sonrası meydana gelen kırık veya çıkıkları, omuz ekleminin kırık veya çıkıkları olabilir. İkincisi halk arasında kireçlenme denilen omuz osteoartriti hastalıkları olabilir. Üçüncüsü de yine çok sık görmüş olduğumuz özellikle 50 yaş üstü bireylerde dejenerasyona bağlı olarak ortaya çıkan omuz çevresi kas yırtıkları olabilir. Bunlar içerisinde hepsi birbirinin içine girdiği gibi, aynı hastada görüldüğü gibi farklı farklı hastalarda teker teker de görülebilir ve bunların hepsinin tedavi modaliteleri birbirinden farklıdır. Özellikle omuz cerrahisinde omuz kas hastalıkları, kas yırtığına bağlı gelişen omuz hastalıkları toplumda, özellikle ülkemizde ev hanımlarının oldukça yoğun bir şekilde kollarını, omuzlarını kontrolsüzce kullanmaları, aşırı kullanıma bağlı yumuşak doku hasarı meydana getirmeleri, evet, bizim o, başlıca sorunumuz diye düşünüyorum.
3: O bir tek ev hanımlarında değil hocam, tüm çalışanlarda herhalde olabilen, bir de gidip çalışan hanımlar da hafta sonu ev işi falan yapıyorlar ya, her yeri açıp böyle, o zaman hemen omuzlarda,
4: kesinlikle
3: sırtta
4: katılıyorum,
3: başlıyor ciddi sıkıntılar. Hemen kapınızı çalıyoruz. Hocam benim omzum tutuldu, yok boynum tutuldu, yok omzum şöyle oynatamıyorum.
4: Kesinlikle katılıyorum. Oldukça poliklinik dönemlerini oldukça yoğun bir şekilde teşkil eden yoğun bir hasta grubu aslında bahsetmiş olduğunuz hastalar. Tabii ki de bize gelmeden önce birçok tedavi modaliteleri de uygulanıyor. Ve bazı tedavi modaliteleri bizim işimizi zorlaştırabiliyor. Kulaktan duyma, yapılan bazı ilaçların sürülmesi veya yanlış alınan sargılamalar, bandajlar veya uygulamalar bazen bizim işimizi zorlaştırmıyor değil.
3: Mesela evde kendi başımıza aman omzum ağrıdı, hadi bir şey süreyim, bir şey yapıştırayım veya ovalatayım veya çektireyim, kuluncumu ovdurayım vesaire, bir sürü şey söylenir. Bunların tabii bu kadar vahim sonuçlar doğuracağını biz hiç bilemiyoruz. Ama demek ki gelirken neleri yapmayacağız hocam, sizden alalım.
4: Aslında yapmamız gereken en önemli olay bunlar içerisinde kulaktan duyma veya güvenmediğimiz veya güvenilirliği olmayan insanların söylemiş olduğu bazı önerilere çok fazla itibar etmemekten geçiyor aslında.
3: İşin uzmanı olmayan kimseyi dinlememek lazım.
4: Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum.
3: Konu komşuyu dinlemeyeceğiz. Vay omzum tutuldu, vay işte oynatamıyorum, ne yapacağım diye sormayacağız.
4: Çünkü benim yaklaşımımda aslında hani hastalık yoktur, hasta vardır ilkesi söz konusu. Benim için her hasta bir parmak izidir. Nasıl bireylerde 10 parmağımızın 10 izi birbirinden farklıysa ve kişilerde farklı, evet, gösteriyorlarsa, evet, hastalık da aynı şekildedir. Aynı hastalık, aynı travma, aynı iki farklı kişide aynı hasara neden olmaz. Kiminde %10 bir kas yırtığı meydana getirirken kiminde omzunu çıkarabilecek kadar ciddi problemler neden olur. Çünkü burada sadece bölgesel düşünmemek lazım hastayı. Hastanın genel eklem yapısını düşünmemiz gerekiyor. Hastanın genetik yatkınlığını düşünmemiz gerekiyor. Hastanın ailesel öyküsünü düşünmemiz gerekiyor. Beslenmesini, diyetini, psikolojik durumundan tutun. Birçok neden aslında kas iskelet sistemi, bu da omuzda bunlardan biri, hastalıkların önemli bir noktası. Hastaları konuştuğumuz zaman, hastayla karşı karşıya geldiğimiz zaman yapılan, benim gözlemlediğim en büyük problem, günümüz hekim arkadaşlarımızın da aynı şekilde, biz görüntüleme tetkiklerini tedavi etmeye çalışıyoruz. Biz MR'ı tedavi etmeye çalışıyoruz. Biz röntgeni tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama bu yaklaşım tamamen bizi yanlış yönlendirebilen, bazen yanlış tedavilere neden olan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Biz öncelikli olarak hastayı dinlememiz gerekiyor. İyi bir muayene etmemiz gerekiyor ve muayene sonrasında görüntülemeler bizim için sadece bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada hasta değerlendirmesi, hastanın eğer bu yaralanmasına bağlı, söylesinde söylemiş olduğunuz gibi işte sağdan soldan kulaktan duyma işlerle yapmış olduğu bazı yanlış aktiviteler varsa,
3: belki derinleştiriyor değil mi?
4: Tabii ki mutlaka, mutlaka. Omzum ağrıyor diye tabii. Yaklaşık 15 gün omzunu askıya aldıktan sonra toplumda görülen donuk omuz hastalığı sayısı o kadar çok ki.
3: Çok ilginç hakikaten.
4: Yani omuz, ben hani bazı eklemlere böyle bir karakter veriyorum. Omuz eklemi benim için nankör bir eklemdir.
3: Enteresan hocam.
4: Evet.
3: Böyle konuşulduğunu ben de duymamıştım. İlgiyle dinliyorum bir taraftan sizi.
4: Çünkü çok naif, çok zeki bir eklemdir. Ama doğru yaklaşmazsanız sizin nankörlük yapabilir.
3: Neredeyse omzumla konuşasın geldi yani hocam. Öyle bir anlatıyorsunuz
4: ben,
3: ki.
4: Ben her hastamın omzuyla konuşuyorum.
3: Evet, ne kadar güzel.
4: Yani bu donuk omuzla gelen çok basit, evet, bir yırtık, bir 10-15 gün yanlış bir tedavi nedeniyle ihmal edilmiş bir donuk omuzla geliyorsa, yaklaşık bir işte 2-3 hafta içerisinde iyi bir rehabilitasyon programıyla tedavi edilecek omuzlar 6 ay 1 yıla kadar ciddi, belki de cerrahiye gidebilecek boyutlarda tedavi etme şanssızlığına, evet, uğrayabiliyor. O nedenden dolayı bence birinci kavram aslında bilgilendirmek. Toplumu doğru yaklaşıma, doğru tedavi yöntemlerini bilgilendirmek ve aydınlatmak olduğunu düşünüyorum. Yani koruma, prevention dediğimiz bir olay. Evet. Dünyada da bu çok sık şu aşamada zikredilmeye başlandı. Çünkü hastalığı siz ortaya çıkmadan koruyabiliyorsanız, bu hem hasta için, hem hastaneler için, hem ülke ekonomisi için hepsinin global bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Ama eğer o hastalığı siz aynı boyutta ele almayıp son end stage dediğimiz son raddede tedavi etmeye kalkarsanız, herkes için bu kimine manevi, kimine maddi, kimine zamansal külfet oluyor.
3: Her açıdan iş büyüyor.
4: Evet,
3: değil mi? Hem
4: kesinlikle.
3: Maddi hem zaman olarak dediğiniz gibi.
4: Kesinlikle.
3: Onun için başında daha sorunun hemen
4: çözmekte
3: size ulaşmak
4: fayda
3: lazım.
4: Var. Onun dışında yine tabii omuz kas yırtıkları çok ciddi bir problem. Ama bununla birlikte aslında son yapılan araştırmalar omuz ekleminin bundan yaklaşık bir 40-50 yıl önceki makalelerde üst ekstremite dediğimiz üst uzvumuzun, kollarımızın yük taşımadığı, yük taşımayan bir eklem olduğu yönündeydi. Bizim yükümüzü sadece bacaklar, dizler ve kalça eklemi ve omurgamız taşıyor diye yayınlanıyordu. Ama son yıllarda yeni bir trend bu. Üst ekstremite, omuz ekleminin de yük taşıyan bir eklem olduğu. 21. yüzyıl yaşam koşullarına adapte olabilmek için omuz ekleminin, kol ve dirsek ekleminin de artık yük taşıyabilecek kadar güçlü ve şiddete maruz kaldığı gösterilmiş. Bunlar içerisinde değişen hayat koşulları, ilk etapta, ilk dönemdeki insanlarla karşılaştırdığımız zaman bizim alışkanlıklarımız çok değişti. Biz artık oturarak iş yapmaya başladık. Oturarak iş yaptığımız zaman dirseğimizi masaya yaslıyoruz ve o dirseğimizin etkisiyle omuzumuza devamlı farkında olmayan bir yük bindiriyoruz aslında. Aslında omuzumuz oturduğumuz zaman bizim dizimizden çok yükümüzü taşıyor.
3: Her halükarda çalışıyor o zaman. Şimdi, evet, omuza ben farklı bakmaya başladım. Evet. O neler çekiyormuş meğer bizden omuz.
4: Aynen, aynen. Bunu da düşünmek gerekiyor. Bu nedenden dolayı omuzun kireçlenme hastalıklarının insidansı, sıklığı da arttı son yıllarda.
3: Evet.
4: İlk tabii ki Fransızlar bu konuda 1950'li yıllarda omuz osteoartrit dediğimiz omuz kireçlenmesiyle ilgili çok başarılı çalışmalar ve artroplasti protez dizaynları geliştirdiler. Ama son özellikle 2003 yılından itibaren normal omuz anatomisi bozulmuş omuz ekleminde ters omuz protezi uygulamaları başladı. Bu daha yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanması FDA onayından sonra yaklaşık sadece 10-11 yıldır. Bu şu anda ülkemizde de sık uygulanmaya başlandı. Bununla ilgili bizim kliniğimizde de Hacettepe Üniversitesi'nde de araştırmalarımız, çalışmalarımız, ameliyatlarımız devam etmekte.
3: Sizin de var çalışmalarınız hocam değil mi?
4: Evet. Bu konuyla ilgili yurt dışı yaklaşık 10'a yakın araştırma ve derleme makalelerimiz var. Ve arttırmaya devam ediyoruz. Çünkü az önce dediğim gibi dünya artık global bir köy ve bu köyde artık bilgiyi, bilimi ulaşmak ve bilgi geliştirmek hem zor hem kolay. Kolay çünkü imkanlarımız arttı. Zor çünkü çok fazla kompetisyon var. Doğruyu bulmak ve doğru mesajı vermek bence burada çok önemli. Yapacağımız bütün uygulamalarda. Gerek hastalarımızla olan ilişkilerimizde, gerek hekim arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde.
3: Evet, hekim arkadaşlarımız deyince değerli hocam Mahmut Nedir Doral hocama da sevgilerimizi yollayalım. Kendisi hakikaten örnek kişiliğiyle, örnek hocalığıyla her zaman saygımızı, sevgimizi kazanmıştır. Hocamın bu anlamda bu camiaya verdiği hizmetler de hakikaten çok büyük.
4: Hocamın sayısız hizmetleri olduğuna hiçbir şekilde şüphemiz yok.
3: Gizli değer hocam.
4: Kesinlikle ben şiddetle katılıyorum. Katılıyorum. Özellikle genç jenerasyona vermiş olduğu değer.
3: Değil mi? Eğitime yaptığı katkı.
4: Çok büyük.
3: Hocam bir de o cihazlara falan da çok o kadar zarif davranıyor ki mecbur geriden gelen de öyle. Mesela tek tek o kıymetli lenslere falan yaklaşımı değil mi size tek tek onları gösterişi?
4: Kesinlikle.
3: Hocamızı sevgiyle buradan selamlıyorum.

0: olmak için ameliyat oluyor ama burada bir zarar söz konusu var. Tabii ki de var. Çünkü biz o hastalıklı bölgeye ulaşıncaya kadar normal dokuları da uygun bir şekilde kat etmemiz gerekiyor. İşte burada kapalı cerrahi, artroskopi dediğimiz veya endoskopi dediğimiz kapalı küçük yaklaşık 1 veya 2 santimetrelik kesilerden açtığımız portal dediğimiz bölgelerden yerleştirdiğimiz kameralarla eklem içini görüntülüyoruz.
1: Görüntülüyorsunuz ve omuzda örneğin omuz problemlerinden bahsediyoruz. Bir dolu işlem yapıyorsunuz.
0: Çok işlem yapıyoruz. Evet. Hakikaten şu anda omuzla ilgili yaklaşık işlemlerin %90-95'i kapalı cerrahiyle gerçekleştiriliyor.
1: Bu da hastalar için çok büyük bir şans aslında hocam, değil mi?
0: Bu avantajını şöyle özetleyebilirim size. Birincisi hastanın ameliyat sonrası ağrısı neredeyse çok minimal seviyelerde oluyor. Rehabilitasyon çok daha hızlı oluyor. Hastanın hastanede kalış süresi çok daha kısalıyor. Hastanın işine dönme süresi çok daha hızlanıyor. Hasta memnuniyeti çok daha fazla oluyor. Artı omuz bölgesi çok göz önünde olan bir bölge olduğu için estetik kaygılarını da burada dile getirmek istiyorum. Omuz cerrahisinde özellikle bayanlarda kapalı cerrahisiyle yapılan bölgelerde hemen hemen hiç iz kalmadan omuzdaki o büyük problem çözülebiliyor.
1: Tabii çok önemli hocam. Yani kapalı cerrahi zannediliyor ki yalnızca işte genel cerrahide apandektom veya işte safra kesesi ameliyatları kapalı yapılır. Halbuki cerrahinin her yerinde hem de ortopedi gibi böyle omzunuzda, işte dizinizde veya ayak bileğinizde çok böyle girilmeyecek minnak yerlerde
0: tabii
1: bile
0: ki
1: ciddi operasyonlar yapabiliyorsunuz.
0: Tabii ki biz omuz için, diz için kullandığımız 4,5 milimetrelik skoplar,
1: evet,
0: el bilek için kullandığımız 2,5-2,7 milimetrelik,
1: evet,
0: çok naif, kibar,
1: evet,
0: ince skoplarla görüntülüyoruz. Sadece eklem görüntülemiyoruz aslında. Yine Sayın Mahmut Nedim Doral hocamın da büyük literatüre katkıları olduğu aşil tendon problemlerinde de aynı şekilde şu anda endoskopi yardımlı tedaviler dünyada popülerize oldu.
1: Evet.
0: Sadece ekleme girmiyoruz, tendonları da görüyoruz. Eş zamanlı olarak yine bizim Hacettepe Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz omuz çevresi sinir sıkışmalarında tarif etmiş olduğumuz yeni bir bölge, yeni bir teknikle kapalı olarak omuz çevresi sinir sıkışmalarını gevşetebiliyoruz. Yani bunu eklem cerrahisini kapalı ama biz onun bir üst basamağına daha çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun içerisinde kas, tendon, yumuşak dokular, sinir, nöroskopi, bunların hepsini dahil etmeye çalışıyoruz.
1: Hocam bizler de çok şanslıyız böyle sizi dinleyince. Hem çok yenilikçi, hem uygulamada hakikaten çok iyi düzeyde, hem de teknik alt donanımda hakikaten az buz bir şey değil. Bunda hocamızın desteğiyle ciddi işler yapıyorsunuz.
0: Kesinlikle, kesinlikle. İşimizi öncelikli olarak karşılıksız seviyoruz.
1: Evet. Bu omuz problemleri başka hangi meslek gruplarında görülüyor hocam? Neler öneriyorsunuz? Benim aklıma yüzücüler geldi ama siz ev hanımlarından bahsettiniz.
0: Aslında
1: sporcularda mı daha çok
0: aslında
1: sanki?
0: Aslında bunu ikiye ayırabiliriz. Yani birincisi sedanter yaşam güden bir popülasyonda, az önce bahsettiğim popülasyon. İkincisi de profesyonel veya sporla ilgilenen, kreasyonel anlamda da sporla ilgilenen bireylerde olabiliyor. Özellikle sporcularda omuz ayrı bir başlık, ayrı bir tez konusu, ayrı bir kitap. Hangi sporlarda? Ülkemizde çok yaygın değil ama beyzbolda çok
1: evet,
0: ciddi omuz problemleriyle karşılaşıyoruz. Onun dışında Türkiye'de veya Avrupa kıtasında handball özellikle omuz problemlerinde, omuz çevresi, biceps tendonu dediğimiz pazı kasını meydana getiren tendonun kemik içerisine, kemik üzerinde yapışma bölgesinin kopmaları şeklinde kendini,
1: evet,
0: gösteren problemlerle olabiliyor. Dediğiniz gibi yüzme, atıcılık, bunların hepsi basketbolda daha çok omuz çıkıklarıyla karşılaşıyoruz. Ülkemizde yine az da olsa futbol müsabakaları sırasında alınan daha çok travmatik omuz problemleri, kırıklarla daha çok karşılaşıyoruz. Ama tabii ki de sporun vazgeçilmez bir parçası omuz bölgesi. Ne yapıyorsanız yapın, hani sporu siz ayakla da oynasanız, elle de oynasanız sonuçta vazgeçilmez bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili birçok konferanslar da düzenleniyor. Konuşmacı olarak katılmış olduğumuz konferanslar da var bu konuyla ilgili olarak. Spor cerrahisiyle ve omuz problemleriyle ilgili. Belki ülkemizde hani az önce söylediğim gibi biraz daha basket ve handball alanına bu konuda yönlendirmek ve sadece bence sporcu eğitimi ayrı bir başlık olabilir. İkincisi antrenör eğitimi.

0: eğitimde olması gerekiyor. Bu spor yaralamaların engellenmesi ve bilinçlendirilmesi ile ilgili.
1: Evet hocam, hiç aklımıza gelmeyen çok önemli bir açı bu da. Çünkü onların çalıştırıcıları antrenörler. Onlar iyi bir eğitim almalı ki, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Sporcuyu kollayarak.
0: Kesinlikle. Hani çok sık artık bir gelenek haline gelmiş ve çok ciddi ve güzel işler yaptığını düşündüğüm kulüp masörleri şu aşamada çok etkili rehabilitasyon uyguluyorlar sporculara. Hani o teknik ekibin de aynı şekilde, aynı ciddiyette bilinçlendirmesinin çok bu problemleri önleyeceğini kesinlikle düşünüyorum.
1: Evet, aslında bu böyle pek çok ayağı olan düzgün yapmaya kalkarsak ve her ayağın ayrı bilinçli olması gereken, iyi olması gereken bir alan.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Burada hani bununla ilgili belki bir parantez açabilirim. Mevcut sporcunun bilinçlendirilmesi, sporcunun genetik yapısının incelenmesi, genetik yapısı incelenen sporcunun hangi spora daha uygun olduğunun bilinmesi şu anda mümkün.
1: Ne kadar güzel.
0: Hani şu an için tarif edilmiş 93 gen lokusu var insan vücudunda ve bu gen lokuslarının olup olmamasına göre veya kombinasyonlarına göre sizin hangi sporu yapacağınız, daha doğrusu hangi spora daha
1: iyi yatkın olduğunuzu
0: şu aşamada yurt dışındaki genetik laboratuvarları size bir karne gibi sunabiliyor. Şunu diyor: sizin X, A, B, C geniniz mevcut. O yüzden siz dayanıklılık gerektiren sporlarda daha başarılı olabilirsiniz. Siz iyi bir dağcı olabilirsiniz ama iyi bir sırıklı atlamacı olamazsınız diyor size.
1: Evet hocam, hani böyle konservatuvarlarda çocukları yönlendiriyorlar ya, hani sen flütü iyi yaparsın işte ağız yapısından dolayı, yok sen violonseli iyi yaparsın, yok sen keman iyi yaparsın, onun gibi.
0: Kesinlikle.
1: Ne kadar güzel.
0: Kesinlikle, ama burada da etik sorunlar devreye giriyor. Bunu önceden yapmak acaba bir genetik doping mi diyorlar diye konuşuluyor, sorular çıkıyor. Çünkü hani bu işin sanatsal kısmını, sporun sanatsal kısmını, doğasını her anlamıyla iyi bir sporcu yetiştirmek için onun fark edilmiş olması, başarılarının gözlenmiş olması ve o bağlamda yönlendirilmiş olması, sıfırdan alınması şu anda çok daha ilgi çekici ve kabul edilir bir yaklaşım. Hani siz böyle bir ön inceleme yaparsanız o zaman hani 3-5 basamağı atlamış oluyorsunuz. Sporcuyu ve kişiyi ve o değeri keşfetme basamağını, o sanatsal basamağı atlamış oluyorsunuz. O
1: yüzden heyecan kısmı mı hocam tırpanlanmış
0: kesinlikle
1: oluyor?
0: Kesinlikle.
1: Böyle işte bir... ne bileyim, mesela doktor hangi alana daha yatkınsa işte ileride belki onlar da çıkacak. Hangi branşta daha iyi olacak? Belki hevesi farklı yerde ama yeteneği farklı yerde. Hangisini tercih? Onu da kişiye bırakarak yapılabilir belki. Ülkelerin geleceği için çok aslında güzel bence.
0: Aslında evet, dediğiniz
1: profesyonel
0: gibi
1: anlamda çok var. Güzel.
0: İşte her profesyonel olan etik olmuyor.
1: Heyecanı
0: maalesef
1: kaçacak diyorsunuz.
0: Evet.
1: O da ilginç hakikaten.
0: Evet, evet.
1: Öyle düşünmemiştik biz tabii. Doğduğu andan itibaren o şekilde yönlendirilecek bu durumda.
0: Evet, evet. Yani ana rahminden doğar doğmaz veya örnekleme alınıp kişinin hayatının çizilmesi.
1: Peki daha sonra onu yapmak istiyorsa
0: acaba
1: yapamaz mı? Yapar aslında.
0: Tabii ki de yapar. Tabii ki de yapar.
1: Profesyonelden daha iyi yapıyorsa da o tarafa kayar ayrıca.
0: Kesinlikle. Her değer yerini bulur.
1: Değil mi?
0: Yani sadece sabretmeyi bilmek lazım.
1: Evet hocam, ağzınıza sağlık. Süremiz bitti. Daha konuşacağımız çok şey var aslında. Ben size sormak istediğim böyle notlarım var. Bir dahaki sefere inşallah.
0: İnşallah.
1: Yine
0: inşallah
1: sizi konuk etmek isterim. Katıldığınız için, vakit ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum.
0: Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun Gazi hocam.
0: Büyük şerefle katıldım.
1: Sağ olun,
0: teşekkürler.
1: Sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, bir Şifa Niyeti'nin daha sonuna geldik. Bu haftaki uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Gazi Huri idi. Kendisiyle omuz problemleriyle ilgili sohbet ettik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
2: Şifa Niyeti'ne. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyeti'ne programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11-28, Diyarbakır 11-29, Gaziantep 14-29, Kilis 16-29, Mardin 14-26, Şanlıurfa 16-30, Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, gece 12'den öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır" ifadelerini kullandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 12 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Buna göre açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 12 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gelişmeler ilişkin açıklama yaptı. Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran'la bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı. Ve spor. Handball Adventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Lig'de playoff ve playout etapları 10. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Buna göre playoff'ta saat 16'da Spor Toto Altın Post Giresunspor, saat 18'de Beşiktaş Nilüfer Belediyespor, playout'ta ise saat 13'te Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, playoff etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz-Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11-28, Diyarbakır 11-29, Gaziantep 14-29, Kilis 16-29, Mardin 14-26, Şanlıurfa 16-30, Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyinde öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır" ifadelerini kullandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 12 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Buna göre açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 12 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gelişmeler ilişkin açıklama yaptı. Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran'la bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı. Ve spor. Handball Adventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Lig'de playoff ve playout etapları 10. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Buna göre playoff'ta saat 16'da Spor Toto Altın Post Giresunspor, saat 18'de Beşiktaş Nilüfer Belediyespor, playout'ta ise saat 13'te Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, playoff etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi Malkara Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Kemik iliğin aklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvurun. Size ihtiyacı olanlara yaşama şansı verin.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11-28, Diyarbakır 11-29, Gaziantep 14-29, Kilis 16-29, Mardin 14-26, Şanlıurfa 16-30, Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, gece 12'den öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır" ifadelerini kullandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 12 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Buna göre açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 12 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gelişmeler ilişkin açıklama yaptı. Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran'la bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı. Ve spor. Handball Adventure Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Ligde playoff ve playout etapları 10. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Buna göre playoff'ta saat 16'da Spor Toto Altın Post Giresunspor, saat 18'de Beşiktaş Nilüfer Belediyespor, playout'ta ise saat 13'te Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, playoff etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz-Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. AB RH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
2: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
3: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
2: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
4: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için bir salon bitkisi olan orkideyi araştırdık. Bunlarla ilgili kısacık notlar derledik. Bakalım sizin de hoşunuza gidecek mi? Orkide çiçeği balkon pervazından evlerin salonlarına kadar pek çok alanda bakımı yapılabilen en güzel görünümlü saksı çiçekleri arasındadır. Çiçek teraryum yapımında da kullanılabilecek kadar geniş bir yelpazede tanınır. Cam fanuslar içindeki orkidelerden pencere kenarlarındaki orkidelere kadar kullanılan tüm orkide bitkilerinin bakıma ihtiyacı vardır. Ve orkide çiçekleri istenilen her yere gönderilebilir. İster bir iş kutlaması için, ister bir doğum gününe, ister evlilik yıl dönümü şerefine. Ne zaman isterseniz orkide çiçeğini gönderebilirsiniz. Çünkü gönderdiğiniz kişi bakımını çok rahat yapacaktır. Özellikle çiçeğin sık hastalanması, narin olması, nazlı bir bitki olması sebebiyle bakımı çok daha önemlidir. Çok hızlı bir şekilde bükülebilmesi, yapraklarını dökebilmesi gibi nedenlerle her gün bakım verilmesi gereken bitkiler arasındadır. Özellikle üzerinde açan çiçeklerin ömrü bakım yapılmadığı takdirde birkaç güne kadar düşer. Bu nedenle orkide bitkisi en narin ve bakım konusunda hassas bitkiler arasındadır. Sadece sulama ve mevsiminde saksı değiştirmeden ibaret bir bakım rutini belirlenecek bitkilerden değildir. Çiçek açmış bir orkide için ayrı, açmamış orkideye ayrı bir bakım verilir. Bunun yanında orkide sulama, çoğaltma ya da budama gibi işlemler için de farklı bir özen ister. Yapılacak her bir işleme bitki farklı tepki verir. Dolayısıyla bu kadar hassas bir bitki için yanlış budama ya da sulama nedeniyle bitkiyi kaybetme ihtimalinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bakımını peki orkidenin nasıl yapmalıyız? Orkide salepgiller familyasından bir bitki. O yüzden hassas ve çiçekli. Bitki 22.000'den fazla türü bulunan süs çiçekleri sınıfında yer alıyor. Orkide türleri iklimlere ve tohum yapılarına göre de değişiklik gösteriyor. Genel taç duruşları ve çiçek açma şekilleri benzer. Bunun yanında doğada kendiliğinden yetişen orkideler de var ki kokuları da muazzam. Ayrıca salep baharatının elde edildiği bitki de bir tür orkide. Kullanım alanı ilaç sanayisinden süs bitkisi ve esanslara kadar genişleyen uçsuz bucaksız bir alan. Önce saksılarından başlayalım. Orkide saksıları şeffaf olmalı. Şeffaf ve ince saksıları sever orkide. Bu nedenle de iç içe geçmiş birden fazla saksı köklerin sıkılmasına neden olur. Saksının şeffaf olması kökten alınacak ışığı sağlar. Ancak birden fazla saksı şeffaf dahi olsa ışığı keser, ışık kalitesini de düşürür. Orkide saksısının orkide siparişi verilirken şeffaf ve uygun şekilde gelmemesi durumunda saksıyı mutlaka değiştirin. Orkidenin bulunacağı yer havadar, ışık alan yapıda olmalıdır. Direkt olarak gün ışığına maruz kalmayı sevmez. Bu nedenle gün ışığı alan bir yerde ancak gölgede muhafaza etmeniz bitki için doğrudur. 15-25 derece arası bir sıcaklığa sahip odalarda bitki kendisini daha güzel sergiler. Direkt yeri sevmez. Onun yerine masa ya da dolap üzerlerinde daha hızlı büyürler. Oda içerisinde orkideniz hep aynı yerde durursa gelişimi daha net olur. Sosyal bir bitkidir. Yani odanın trafiğinin olmasını sever. İnsanlarla iç içe olduğunda daha hızlı büyür. Kendi halinde yalnız bırakıldığında mutsuzluğunu hemen görürsünüz. Fazla suyu sevmez. Kökleri çürümemelidir. Yazın 4 günde bir, kışın 7 günde bir sulama yeterlidir. Orkideleriniz eğer boynunu bükerse hemen dibine buz koyun. Anında kendisini toplayıp dimdik olacaktır. Unutmadan buzu toprağa gömmeyin, olur mu? Sadece üzerine bırakın. Budamasında da çiçekleri döküldükten sonra sapı sararmaya başladığında yapılır. Alttan itibaren 3. boğumdan sonra kesin. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik ve orkideler dedik. Bir sonraki programımıza kadar orkideleriniz çiçekli ve kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 10, en yüksek 29 derece. Bilecik 9-25, Bursa 13-28, Çanakkale 16-27, Edirne 14-30, İstanbul 17-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-28, Sakarya 13-28, Tekirdağ 15-26, Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 9, en yüksek 23 derece. Aydın 16-32, Denizli 15-30, Kütahya 8-24, İzmir 17-31, Manisa 15-30, Muğla 12-27, Uşak 9-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 18, en yüksek 30 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-26, Hatay 15-27, Isparta 11-26, Kahramanmaraş 14-29, Mersin 18-28, Osmaniye 15-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 22 derece. Ankara 10-23, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-25, Karaman 10-24, Kayseri 8-22, Kırıkkale 9-22, Kırşehir 8-20, Konya 10-24, Nevşehir 8-19, Niğde 9-21, Sivas 6-20, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölge geneliyle, pazar günü öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 13, en yüksek 28 derece. Bolu 9-23, Düzce 12-27, Karabük 10-24, Kastamonu 7-22, Zonguldak 15-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 11, en yüksek 24 derece. Artvin 7-17, Bayburt 3-18, Çorum 8-22, Giresun 14-21, Gümüşhane 5-19, Ordu 13-21, Rize 12-23, Samsun 14-21, Sinop 13-23, Tokat 10-22, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Iğdır çevreleriyle, pazar günü bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en düşük 6, en yüksek 18 derece. Ardahan 0-12, Bingöl 8-22, Bitlis 6-16, Elazığ 8-25, Erzincan 7-20, Erzurum 2-16, Hakkari 9-21, Iğdır 10-26, Kars 1-15, Malatya 10-25, Muş 9-21, Tunceli 8-24, Şırnak 12-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 29 derece. Batman 11-28, Diyarbakır 11-29, Gaziantep 14-29, Kilis 16-29, Mardin 14-26, Şanlıurfa 16-30, Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, gece 12'den öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya parlamentosunda mevkidaşı Halla Aho'yla baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması noktasında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Kurtulmuş, Finlandiya'daki temasların ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlén'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi. Fidan, Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz, dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren yeni Ebola salgınında ölüm oranının %30 ila 50 gibi devasa bir seviyeye ulaştığını duyuran Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki silahlı gruplara acil ateşkes çağrısında bulundu. Salgının merkez üssüne destek ziyaretinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün yayılmasını durdurmanın mümkün olduğunu, ancak bölgedeki iç çatışmaların ve kitlesel göçlerin yardım çalışmalarını felç ettiğine dikkati çekerek, masum insanların önlenebilir bir hastalık yüzünden ölmesini engellemek için derhal insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Rus haber ajansı RIA'ya konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Boğaz'ın İran için özel jeopolitik öneme sahip olduğunu belirten Azizi, Hürmüz Boğazı, kara sularımızın ve coğrafyamızın bir parçası. Bu nedenle İran, Boğaz'la ilgili uygun gördüğü kararı alma hakkına sahip. Kimse bu hakkı sorgulayamaz, dedi. Rusya ile Çin'in her zaman İran'ı desteklediğini dile getiren Azizi, Çin ve Rusya dahil bizim için stratejik öneme sahip devletler, Hürmüz Boğazı konusunda özel muamele görecek ve elverişli koşullardan yararlanmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Ve spor, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabındaki İtalya Grand Prix Sprint yarışında 17. oldu. İtalya Grand Prix'si 31 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 15'te koşulacak. Sıralama turunda kaza yapan milli sporcu yarışa 20. sırada başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi, Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: biliyor muydunuz?
1: Sekreter kuşu nasıl bir kuştur? Sekreter kuşları sadece Afrika'da yaşarlar. Ağaçlarda ve çok yükseklerde yaptıkları yuvalarını yaprak, ot ve tüylerle döşerler ve bu malzemeleri her yıl yenilerler. Sekreter kuşları daha çok yılanla beslenirler ve çok ilgi çekici bir yöntemle yılan avlarlar. Bir yılanla karşılaşan sekreter kuşu, gagasını kullanmadan pençeleriyle saldırır ve avını pençe vuruşlarıyla öldürmeye çalışır. Karşılaştığı yılan zehirli bir türse, sekreter kuşu kanatları aracılığıyla onu kendisinden uzak tutar ve yılanın zehrini boşaltması için birkaç tüyünü yılana yutturmaya çalışır. Bunu başarırsa yılan zehrini kuşu etkilemeyecek bir yere boşaltmış olur. Sekreter kuşu zehrinin büyük bölümünü boşalttığı için artık eskisi kadar tehlikeli olmayan yılana pençeleriyle saldırır. Sekreter kuşunun pençelerinin yüzeyi çok az damarlı olduğu için yılan ısırsa bile kuş zarar görmez.
0: Biliyor muydunuz?
1: Şok tabancaları nasıl çalışır? Genel olarak elektriğin bizim için son derece zararlı olduğunu düşünürüz. Haksız da sayılmayız. Çünkü bir elektrik çarpması sonucu sakatlanan ya da ölen insanları duyarız. Ancak düşük dozdaki elektrik insanlar için öldürücü ya da sakat bırakıcı nitelikte değildir. Aslında elektrik vücudumuzun en esaslı öğelerinden biridir. Elektrik olmaksızın hiçbir şey yapamayız. Örneğin bir yemek yapmak istediğimizde beynimiz, sinir hücrelerimiz vasıtasıyla kolumuzdaki kaslara bir elektrik sinyali gönderir. Kimyasal bir iletişim sonucu elektrik sinyali sinir hücresi ve sinir taşıyıcıları vasıtasıyla kaslarımıza iletilir. Bu gelen sinyal kaslarımızın kasılmasını veya genişlemesini sağlayarak ellerimizi kullanmamızı sağlar. Yediğimiz şeyi tuttuğumuz zaman bu kez de elimizdeki hassas sinir hücreleri beynimize bir elektrik sinyali göndererek orada bir şeylere dokunduğumuz hissini beynimize iletir. Ve yine yemeğimizden bir ısırık aldığımızda beynimize o yemeğin lezzetini tanıtan elektrik sinyalleri gönderilir. Bu açıklama doğrultusunda vücudumuzun bütün parçalarının birbirleriyle elektrik sinyallerini kullanarak haberleştiklerini öğrenmiş oluyoruz. Şok tabancaları az önce bahsettiğimiz elektrik sistemini bozma üzerine tasarlanmıştır. Bu silahlar yüksek gerilim, düşük akım uygularlar. Yani bu sistem yüksek bir basınç uygulanmasına karşın uzun süre bu etkiyi göstermez. Biri size saldırdığında tetiğe basarsınız ve silah saldırganın bedenine bu elektrik yükünü uygular. Bu yüksek gerilim saldırganın kıyafeti ve derisinde bir etki oluşturur. Düşük bir akım yani yaklaşık 3 miliamper civarındaki bu yük saldırganı durdurmakla beraber vücudunun da büyük hasar görmemesini sağlar. Tabii ki uzun süre bu etkiye maruz kalmazsa. Saldırgan şu iki mantık dahilinde etkisizleştirilebilir. Birincisi, bu şok sayesinde saldırganın beynine birçok sinyal gönderilir ve beyin şaşkın bir hale getirilir. Tıpkı telefon hattına bir akım verildiğinde, nasıl ki konuşulanlar sadece bir gürültüden ibaret olarak duyulabiliyorsa, beyinde bu sinyaller sonucu durumu algılamayarak kaslara anlamsız sinyaller gönderir ve kısmi bir felce sebep olur. İkincisi, saldırganın vücuduna vücudun kendi sinyallerine benzer şekilde sinyaller gönderilerek kasların sürekli olarak çalışması sağlanır. Dışarıdan bir şey gözükmese bile bu kadar çok çalışmadan dolayı yorgun düşen kaslar bir süre hareket edemeyecek derecede enerji harcarlar. Saldırgan bu sayede etkisiz hale gelmiş olur. Bu işin temel mantığı vücuttaki kaslara ve sinir hücrelerine elektrik uygulamaktır. Vücudun tamamı bu hücrelerle dolu olduğundan nereye uygularsanız uygulayın, vücuttaki bütün yerler bu saldırıyı sonuna kadar hissedecektir.
0: Biliyor muydunuz?
1: insan beyninin %80'inin su olduğunu, Rusya'nın 1/4'ünün ormanlarla kaplı olduğunu ve bu alanın Türkiye'nin yüz ölçümüne eşit olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih yarın. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarptığı jandarma asubay üst çavuş Yusuf Ergün kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Sürücü hakkında adli süreç başlatılırken kazaya ilişkin inceleme devam ediyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle bir ilkokulla bir köyden taşımalı eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi. Bu kapsamda Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu'yla Arapören Köyü'nden taşımalı eğitime 1-2 Haziran tarihlerinde ara verildiği aktarılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında bazı kararlar alındığı belirtildi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirlenen otobüste 38 yolcuyla 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında hedef alınan evin enkazı altında kalan aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Paris Saint-Germain, Arsenal'i penaltılarda 4-3 yenerek şampiyon oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final 3. maçında Beşiktaş Gain, konuk ettiği Galatasaray MCT Tekniği 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi. Siyah beyazlar yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırk Ağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ila 12. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programından bütün dinleyenlerimize mutlu sabahlar, günaydın diyoruz. Programımızda teknik yapımda Fatma Ural, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Tatilin son gününden, Basında Gündem programından herkese merhaba. Her sabah olduğu gibi programımızda bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturacağız. Gündemin nabzını tutacağız. Son tatil gününde sizlere eşlik edeceğiz. Yolda olan bütün dinleyenlerimize öncelikle güvenli sürüşler dileyelim. Lütfen trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Dönüş yolunda herhangi bir kazaya mahal vermeyelim. Sağlıkla ve sıhhatle sevdiklerimize kavuşalım. Lütfen yollarda dikkatli olalım. Dileklerimizle Basında Gündem programımıza başlayalım. Gazete haberlerimize göz atacağız her sabah olduğu gibi. Sabah gazetesiyle başlayalım bugün de. Manşet haberinde CHP'yi pavyonda meze yaptınız başlığını atmış gazete. Yolsuzluk ve rüşvet batağında bölünme sürecine giren CHP'de tarihi günler yaşanıyor. Mahmut Övür, FETÖ artıkları partiyi haram sofralarına meze yaptı diyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının arka planını ve CHP'nin geleceğini yazdı demiş haberde. Haberin detayları 12. sayfada sizlerle buluşuyor. 12. sayfadan bu yazının ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Erdoğan'a fetih hatırası miğfer başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'un 573. fetih yıl dönümünde anlamlı hediye diyor gazete. Fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet döneminde kullanılan miğferler örnek alınarak üretilen eserin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında besmele yer alıyor. Miğfer, fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve tarihi hafızayı temsil eden sembolik bir eser niteliği taşıyor demiş. 11. sayfada detaylar bu. Hediyeye de ait bir görsel paylaşılmış. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüyle ilgili programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir miğfer hediye etti diyerek bu durumunda görselini paylaşmış Sabah gazetesi. Evet, yollarda dönüş çilesi başladı diyor gazete. Kurban Bayramı'nda başta İstanbul olmak üzere tüm büyük şehirlerden tatile ya da memleketlerine giden vatandaşlar dönmek için yollara düştü. Milyonlarca kişinin aynı anda yola çıkması nedeniyle otoyol ve gişelerde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu demiş gazete. 11. sayfada detaylar. Biz de tekrar yolculuklarınızda güvenli sürüşler dileyelim bütün dinleyenlerimize. Siyonist vahşet tüyler ürpertti. İsrail'in işkence ve tecavüzlerini bir raporla tescilleyen kamu denetçiliği kurumu dünyaya vicdan çağrısı yaptı. Gazze'de işkence ve insanlık dışı muamele başlıklı raporda tutuklulara anestezi olmadan ameliyat yapan Siyonistlerin tecavüz ve cinsel saldırıları gözler önüne serildi. Kanıtlara rağmen savaş suçlarının cezasız kaldığı vurgulanan raporla dünyaya çağrı yapıldı. Bu işkence ve insanlık dışı muameleye artık son verilmelidir. Evet, bu haberin detayları da 12. sayfada.

komadan çıktı, eşini suçladı, diyor gazete. İstanbul'da evinin balkonundan düşen ve aylar sonra komadan çıkan Burçak Şişman, kendisini eşinin ittiğini söyledi. Adem Şişman hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten dava açıldı. Detaylar 3. sayfada. Evet, spor haberlerini de paylaşalım. Avrupa'nın kralı Paris Saint-Germain başlığını atmış Sabah gazetesi. Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Fransız devi Budapeşte'deki finalde Arsenal'i 1-1 biten ve penaltılara giden mücadelede 5-4 mağlup etti. Luis Enrique'nin ekibi unutulmaz bir zafere imza attı. İngiliz takımı yine Devler Ligi kupasını kaldıramadı, demiş gazete. Detaylar spor sayfasında. Ayrıca Fenerbahçe ile ilgili haberleri de paylaşalım. Fenerbahçe başkan adayı Safi'den önemli adım, ünlü hoca Conte ile el sıkıştı, diyor. Detaylar spor sayfasında. Ayrıca transferlerim Victor Osimhen etkisi yapar, demiş başlıkta. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, A-Spor canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte satır başları, iki santrforla prensipte anlaştık. Bunlar Osimhen etkisi yapar. İki de stoper alacağız. Fenerbahçe gelecekte mutlaka Avrupa'da final oynayacak, diyor. Yine detaylar spor sayfasında. Evet, Sabah gazetesini böylelikle noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası vereceğiz. Sonrasında yine gazetelerden haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Programımızın ilk şarkısını Vega'dan dinliyoruz, Ankara.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız Vega'dan dinlediğimiz bu güzel şarkının ardından devam ediyor. Sabah gazetesinin haberlerini ilk olarak sizle buluşturduk. Sırada akşam gazetesi var. Manşet haberinde FETÖ özrü başlığını atmış gazete. Her şeyi anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu ilk konuşmasında başlangıç yaptı. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum demiş açıklamasında. 25 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra düzeltiyorum, CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu miting yaptı demiş. En kısa sürede de kurultayı toplayacağını açıkladı diyor gazete. Açıklamaların detayları 8. sayfada, ayrıca 82 vekil renk vermedi demiş. Kılıçdaroğlu'nun mitingine 11 vekil katılırken aynı dakikalarda Özel'in yanında 45 vekil vardı. Diğer 82 vekilin durumunu iki tarafa da sordum. O isimlerin partinin bölünmemesi için tercih yapmadıkları yanıtını aldım. Ancak bunların yarısı yeniden seçilmek için rüzgarın estiği yöne bakacak diyor 8. sayfada haberin detayları. Büyük yıkımdan çifte bayrama başlığını atmış gazete. Çevre Bakanı Kurum, 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden Uzun Gündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzun Gündeş çifti, konteynerdaki bir yıllık hayatlarının ardından TOKİ'nin Dulkadiroğlu ilçesinde inşa ettiği konutlara taşındı. Çevre Bakanı Murat Kurum, Neslihan Uzun Gündeş'in bir mucize olur ya hayatında her şeyi baştan sararsın, onun gibi oldu bu evde bize sözlerini alıntılayarak ailenin yeni evinden görüntüleri yayınladı demiş gazete. Depremin ardından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferhuş mahallesine 2093 konut yapıldı diyor. Bunların da fotoğraflarını paylaşmış akşam gazetesi. Erdoğan'a fetih miğferi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fetih programında miğfer hediye edildi. Fatih Sultan Mehmet döneminde kullanılan miğferlerin birebir replikası olarak üretilen miğferde Fetih Suresi dört halifenin isimleriyle besmele yer alıyor demiş. Fotoğrafını paylaşmış yine akşam gazetesi bu haberinde.

Evet, bir diğer haber başlığı: Japon Suva 863 milyonluk ceza. Rekabet Kurulu aldatıcı reklam yapan firmaya 863 milyon lira para cezası kesti. Otomobilin reklamında yer verilen arka kol dayama, kablosuz şarj, stepne ve arka koltuk gözleri gibi bazı donanımların araçta bulunmadığı belirlendi. Vaat edilen özelliklerin bulunmadığı aracın ayıplı mal sayılacağını vurgulayan uzmanlar, tüketicilerin haklarını aramak için kullanabileceği dört yolu anlattı. Detaylar dördüncü sayfada. Ailelere cam cilt uyarısı. Koreli fenomenlerin sosyal medyadaki filtreli görüntüleri 15-16 yaşındaki gençleri estetik merkezlerine sürüklemeye başladı. Estetiğin oyuncak olmadığına dikkat çeken uzmanlar ailelere çocuklarınızın manipülasyonuna gelmeyin uyarısında bulundu. Detaylar 14. sayfada. Sekizinci günde dönüş çilesi diyor Akşam gazetesi de yine tatilden dönüşe dikkat çekmiş. 9 günlük bayram tatilinin dönüş yolculuğu dün başladı. Son gün trafiğine kalmamak için bir gün önceden yola çıkan vatandaşlar yolları kilitledi. 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'teki kemikli rampalarıyla 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'de tatilciler saatlerce yollarda kaldı demiş 7. sayfada bu haberin de detayları. Miras için öldürüldü. Bayram ziyareti için Kırklareli'nde yaşayan ailesinin yanına giden yazar Ayten Öztürk, miras nedeniyle tartıştığı yeğeni BS'nin bıçaklı saldırısında öldü diyor gazete. Üçüncü sayfada bu haberin de detayları. Son haberimiz de spor haberi olacak. Yine dünkü karşılaşmaya yer vermiş Akşam gazetesi de. Paris Saint-Germain yine şampiyon. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla yenerek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. 10 yıl sonra ilk kez kupa sahibini penaltılar belirledi diye de bir not paylaşmış Akşam gazetesi. Detaylar spor sayfasında yer alıyor gazetede. Evet, bu haberle birlikte gazeteyi de noktaladık, Akşam gazetesini de. İstanbul'un trafik durumunu hemen sizler için söyleyelim. Şu dakikalarda yollar açık görünüyor İstanbul'da. Herhangi bir trafik durumu, trafik sıkışıklığı söz konusu değil. Hem köprü trafiği hem de normal yollardaki trafik akıcı görünüyor, açık görünüyor. Hemen Ankara'ya da göz atalım. Dönüş yolculukları henüz şehir merkezlerindeki trafiği etkilememiş görünüyor. Ankara içinde hemen göz atacağız trafik durumuna. Yine Ankara'da da yollar açık görünüyor. Herhangi bir yoğunluk söz konusu değil tatilin son gününde. Evet, başkent Ankara'da ve İstanbul'da trafik durumunu da yine sizler için aktardık. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sıradaki şarkımız da Evrencan Gündüz sizlerle olacak. Sen de inanma.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Programımızda ilk olarak sabah ve akşam gazetelerinden öne çıkan haberleri sizlerle buluşturduk. Spor severler için Foto Maç gazetesine göz atalım şimdi. Evet, transfer haberleri öne çıkıyor. Spor haberlerinde lig sona erdiği için Curtis Jones başlığını atmış gazete. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın transfer etmek istediği orta sahayı yazdı. Şampiyonlar Ligi'ni sağlayacak bir kadro kurmak isteyen Jimbom, aradığı merkez orta sahayı İngiltere'de buldu. Curtis Jones, 25 yaşındaki yıldızın market değeri şu an 35 milyon euro ama Liverpool bir yıllık sözleşmesi kalan İngiliz futbolcuyu daha ucuza satabilir. Jones da ayrılmaya çok sıcak bakıyor demiş. Detaylar 8. sayfada. Aslan'dan Emirhan sürprizi diyor gazete ayrıca. Premier Lig'in gözü Jimbom'da ve Dursun Özbek Mazbata'yı alıyor. Bu haberlerin detayları da 8. sayfada yer alıyor Fotomaç'ta. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın anlaştığı ilk forvet ortaya çıktı.

yaptı. Yıldırım küme düşen Mallorca'yla 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1.94 boyundaki yıldızla el sıkıştı. Mallorca'yla pazarlıkları sürdürüyor demiş gazete. Ayrıca Fener'den Stones atağı ve Greenwood çıkarması başlıklı haberlerin detayları da yine ikinci sayfada Fotomaç gazetesinde. Başkan adayı Aziz Yıldırım A-Spor'a konuştu ve transfer müjdelerini sıraladı. Şampiyonluk kadrosu kuracağız demiş gazete. İki forvet, iki stoper başlığını atmış. İki forvet, iki stoper alacağız. Forvetlerimiz Osimhen etkisi yapacak. Osimhen saldırıyor, öbürlerine heyecan veriyor ve diğerleri de ona uymaya çalışıyor demiş. Ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını taşımış habere. Bunları paylaşalım sizlerle. Yıldırım A-Spor'da gündem özel programına tarihi açıklamalar yaptı. İşte Aziz Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar. 20 Haziran'a kadar her şeyi halletmemiz lazım. Zaten iki forvet aldıktan sonra bir şey kalmıyor. İki de stoper alacağız. Biri sol ayaklı, biri benim gibi sağ ayaklı olacak. İyi bir takım kuracağız. 5-6 transfer yapacağız demiş aday Aziz Yıldırım. Alacağımız forvetler Osimhen etkisi yapacak. Galatasaray'la eşit sayıda gol atmışız ama içerideki ruh önemli. Osimhen saldırıyor, diğerlerine heyecan veriyor ve diğerleri de ona ayak uydurmaya çalışıyor. İki forvetle anlaştık, kulüpleriyle pazarlık yapıyoruz. Biri pazartesi günü Türkiye'ye gelmek istedi, transfer bitmeden gelmek yok dedim. Salı ve çarşamba açıklarız. Vedat Muriç de, Sergio Gurasi de transfer listemizde. Başka forvetler de var. Şampiyon olacak kadroyu kuracağız. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye Futbol Federasyonu ile iyi geçineceğiz. Kavgaya gelmiyoruz. Federasyon ve MHK ile konuşacağız. İstediğimiz tek şey hakkımız yenmesin. Haksızlık karşısında sesimizi yükseltiriz gibi açıklamaları var. Detaylar 3. sayfada. Fırtına Cabral'i getiriyor. Record gazetesi Trabzonspor'la Benfica'nın 23 yaşındaki sağ bek için 10 milyon euroya anlaştığını yazdı. Lopes Cabral'le Bordo Mavilerin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Detaylar 5. sayfada. Kartal'a genç forvet Kermiti. Beşiktaş kulübü Rangers'ın Portekizli forveti Yusuf Kermiti'yi transfer listesine ekledi. 22 yaşındaki santrfor Avrupa futbolunda gelecek vadeden oyunculardan biri. Detaylar 4. sayfada. Ayrıca yeni hoca adayı Zlatko Dalic ve Carlos Vicens yüksekten uçtu gibi haber detayları da 4. sayfada yer alıyor. Son haberimiz şampiyon Paris Saint-Germain olacak. Paris Saint-Germain normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarda 4-3 yenerek ard arda ikinci kez şampiyon oldu demiş gazete. Bu haberin de detayları 6. sayfada yer alıyor Fotomaç gazetesinde. Böylelikle Fotomaç'taki spor haberlerini de sizlerle buluşturmuş olduk. Programımızın bu bölümüne de nokta koyacağız. Güzel bir şarkıyla bu saati ve programımızın ilk bölümünü sonlandıracağız. Saat 9'da saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde de Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinden haberleri sizlerle buluşturacağız. Ayrıca tarihte bugün köşemize de göz atacağız hep birlikte. Evet, şimdi güzel bir birliktelik dinliyoruz. Bora Kibil ve Sevda Tekin birlikteliğinden güzel bir Deniz'deki cover'ı dinleyeceğiz. Saat 9'dan saat başı raporlarının ardından tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 29 derece, Bilecik 25, Bursa 28, Çanakkale 26, Edirne 30, İstanbul 26, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 23 derece. Aydın 32, Denizli 31, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 31, Muğla 27, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 30 derece, Antalya 27, Burdur 26, Hatay 27, Isparta 26, Kahramanmaraş 29, Mersin 28, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 25, Karaman 24, Kayseri ve Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya 25, Nevşehir 19, Niğde 21, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleriyle, gece saatlerinde Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 24 derece, Artvin 17, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 19, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 22, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 18 derece, Ardahan 12, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 26, Kars 15, Malatya 25, Muş 22, Tunceli 24, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 28 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 28, Kilis 29, Mardin 26, Şanlıurfa 30, Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, zamanla geneli parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle 12'den gece 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan, öğle 12'den gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih yarın. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Ödemeler hafta sonu E-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirebilecek. Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarptığı jandarma assubay üst çavuş Yusuf Ergün kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Sürücü hakkında adli süreç başlatılırken kazaya ilişkin inceleme devam ediyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle bir ilkokulla bir köyden taşımalı eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi. Bu kapsamda Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu'yla Arapören Köyü'nden taşımalı eğitime 1-2 Haziran tarihlerinde ara verildiği aktarılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında bazı kararlar alındığı belirtildi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirlenen otobüste 38 yolcuyla 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında hedef alınan evin enkazı altında kalan aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Paris Saint-Germain, Arsenal'i penaltılarda 4-3 yenerek şampiyon oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final 3. maçında Beşiktaş Gain, konuk ettiği Galatasaray MCT Tekniği 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi. Siyah Beyazlar yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 40 Ağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ila 12. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Eskişehir Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalıyız. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB RH pozitif aferez trombosit kana ihtiyaç vardır. ABRH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ABRH pozitif aferez trombosit kanı ihtiyaç vardır. ABRH pozitif aferez trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Etlik Şehir Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
0: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
4: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
5: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
6: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
2: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de programımıza hoş geldiniz. Günaydın, mutlu sabahlar dileyelim. Basında Gündem programımızda her sabah olduğu gibi bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Programımızda teknik yapımda Fatma Vural, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlerle birlikteyiz. Saatimiz 10'u gösterene kadar da programımız devam edecek. 10'a kadar birlikteliğimiz sürecek. Şu anda yolda olan bütün dinleyenlerimize özellikle bugün için güvenli sürüşler dileyelim. 9 günlük bayram tatilinin son gününde yolların yoğun olduğu bilgisi bizlerle de paylaşılıyor. Bu nedenle bütün yolda olan dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyelim. Umarım kazasız belasız sevdiklerinize sağlıkla kavuşursunuz. Bu nedenle de trafik işaret ve işaretçilerine lütfen uymayı ihmal etmeyelim. Evet, programımızın bu bölümüne Tarihte Bugün köşemizle başlayacağız. Tarihte bugün yaşanmış önemli olayları hep birlikte öğrenelim. Bugün 31 Mayıs 2026, 2026 yılı öncesinde 31 Mayıs günü yaşanmış önemli olaylar şöyle. 1859'da Londra'daki ünlü saat kulesi Big Ben'in saati ilk kez çalışmaya başladı. 1933'te İstanbul Darülfünun'u kapatılıp yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. 1946'da Varto ve Hınıs'ta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremde 839 kişi öldü, 1991 ev yıkıldı. 1957'de Atatürk Üniversitesi kanunu kabul edildi. 1960'da Türk Ordu Milli Futbol Takımı ikinci defa dünya şampiyonu oldu. 1967'de Türkiye'de ikinci kez bir hastaya yapay kalp kapakçığı takıldı. 1983'te Milli Güvenlik Konseyi 79 sayılı bildirisiyle Büyük Türkiye Partisi'ni kapattı. 1999'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı Adası'nda başlandı. 2002 yılında 2002 FIFA Dünya Kupası Güney Kore ve Japonya'da başladı. 2010 yılında da İsrail ordusu Türkiye'den hareket eden İnsani Yardım Vakfı'nın 9 insani yardım gemisine baskın operasyonu düzenledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu operasyonu desteklediğini açıkladı. Evet, tarihte bugün köşemizden önemli olayları sizlerle paylaştık. Bu bölümde ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerine yer vereceğiz. Hemen manşet haberiyle başlayalım. İktidara yürüyüş başlığını atmış Cumhuriyet Gazetesi, on binlerle atanın huzuruna çıkan Özel birleşerek kazanacağız dedi. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, Güven Park'ta toplanan on binlerle bayramlaşarak iktidar yürüyüşü başlattı. Özel, biz AK Parti'yi kurulduğu günden beri ilk kez yenen kadroyuz. Biz kaybetmeye alışkın CHP değil, kazanan CHP'yiz. Vakit birleşe birleşe kazanma vaktidir. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz dedi. Anıtkabir'e yürüme çağrısı yapan Özel, arkasında 10 binden fazla katılımcıyla birlikte Atatürk'ün huzuruna gitti. Burada yurttaşlarla birlikte hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi. Özel, öyle bir yerdeyiz ki ya biz duracağız, onlar kazanacak ama Türkiye kaybedecek ya da hep birlikte kazanacağız diye konuştu. Güven Park'ta yurttaşlara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iktidarın ortaya çıkan yeni umudu yok etmek için CHP'yi bölmeye başladığını söyledi. Yavaş, bilelim ki girişimler Cumhuriyet'in değerlerini, toplumsal umudu hedef almaktadır ifadelerini kullandı demiş. 5. sayfada bu haberin detayları, görsellere de yer vermiş gazete. Tiyatrodan vazgeçti başlığı atılmış, FETÖ darbesine yönelik söylemini değiştiren Kılıçdaroğlu partisini de suçladı. Konuşmasında uzun uzun kendisinin vicdanlı, dürüst, ahlaklı olduğunu anlatan
Kemal Kılıçdaroğlu isim vermeden delegelerin seçtiği yönetime yüklendi. Daha önce FETÖ'nün darbe girişimini gerçekçi bulmayarak tiyatro diyen Kılıçdaroğlu şimdi ise partisine sızma olduğunu ileri sürdü diyor gazete haberin detayı 4. sayfada.

Yıkım projelerine hayır başlıklı haberi de aktaralım. Amasya, Gümüşhacıköy'de mera ve ormanlık bölgeyi içine alan maden projesi protesto edildi. Giresun Görele'de ise doğal varlıkların şirketlere açılmasına karşı geniş katılımlı eylem yapıldı. Her iki eylemde de topraklarımız şirketlere teslim edilemez vurgusu yapıldı. Detaylar 3. sayfada. Ayrıca Tombarağ'ın Suriye temsilciliği görevi sona erdi başlığı da atılmış. Detaylar 7. sayfada. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ni bu haberle birlikte noktalamış olduk. Basına Gündem programımızın bu bölümünün ilk şarkısını da Evdeki Saat grubundan dinleyeceğiz. Yanlış var.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız Milliyet Gazetesi'nin haberleriyle devam ediyor. Kara tahta geri geldi başlığını atmış gazete. Geri geliyor, düzeltiyorum. Gelişmiş ülkeler eğitimde yeniden kağıt, kalem ve fiziksel kitap dönemine geçiyor. Yoğun ekran kullanımının dikkat dağınıklığı ve okuduğunu anlamada zayıflamaya yol açtığını belirten uzmanlar, yeni trendin anlamlı denge olduğunu söylüyor. Akademik araştırmalar, elle not tutan öğrencilerin dizüstü bilgisayar veya tablet kullananlara kıyasla daha iyi notlar aldıklarını ortaya koydu. Erken yaşta yoğun ekran kullanımının dikkat sorunları, düşük akademik performans ve artan anksiyete ile bağlantılı olduğu belirlendi. Eğitimde ekran yerine kitap yaklaşımı konuşulurken İsveç, Fransa ve Danimarka bu konuda adımlar attı diyor gazete. Eğitim araştırmacısı Fatma Betül Ercan, çocuklar ekranda okumak yerine göz gezdirme alışkanlığı kazanıp anlama becerisini kaybediyor. Bu da öğrenme yoksulluğu yaratıyor. El yazısıyla alınan notun dijitalde alınan nota göre daha iyi olduğu bilimsel bir gerçek diyor. Profesör Sibel Cengizhan da eğitim teknolojilerinin tamamen ortadan kalkmayacağı, yeni trendin anlamlı denge olması gerektiğini söylüyor demiş gazete. Dördüncü sayfada detaylar. Önce hesaplaşma, sonra kurultay başlığı atılmış. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra parti genel merkezine geldi. Bina önündeki kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, kirliye bulaşana göz yummayacağız diyerek önce hesap soracağını, ardından da en kısa sürede kurultaya gideceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediği, dış odaklardan medet unan gafilleri koynunda beslediği, delegeleri pavyonlarda pazarlık konusu yapanların maskesini zamanında indiremediği, rüşvetçileri CHP'den atamadığı için özür diledi demiş gazete. İstediğiniz delegeyle kurultay diyor ayrıca. Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geldiği sırada CHP Grup Başkanı Özel de Güven Park'ta binlerce partiliyle bayramlaşma programı düzenledi. Derhal kurultay çağrısını yineleyen Özel, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun dedi. Konuşmasının ardından Özel, beni seven arkamdan gelsin diyerek Anıtkabir'e yürüdü. 7. sayfada bu haberin de detayları. Evet, bir diğer haber başlığımız. Anlaşmada yine soru işaretleri. Amerikan yönetiminin önceki akşam İran'la olası anlaşma konusunda gerçekleştirdiği toplantıdan bir sonuç çıkmaması sonrası soru işaretleri yeniden belirdi. ABD'den geçen hafta gelen iyimser açıklamalar İran'la anlaşma umutlarını artırmış olsa da şu ana kadar somut bir gelişme yok diyor gazete. Bu haberin de detayları 8. sayfada okuyucuyla buluşuyor. Fatih'in vizyonu bu miğferde başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında miğfer hediye edildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in takdim ettiği miğferin Fatih Sultan Mehmet'in Cihan Şumul vizyonundan ve Osmanlı Devleti'ni bir dünya gücüne dönüştüren devlet anlayışından ilham alınarak hazırlandığı belirtildi diyor gazete. 7. sayfada haberin detayları. Evet, bir diğer haberimizde ürkütmeden görünür koruma. MEP ve İçişleri Bakanlığı okul güvenliğini artırmak için harekete geçti. Öncelikli olarak yaz tatili başlamadan hemen önce okullarda risk haritasını güncelleyen iki bakanlık, yeni dönemde anaokulundan liseye kadar devlete bağlı tüm eğitim kurumlarında öğrencileri ürkütmeyecek yoğunlukta ama görünür bir güvenlik sistemi inşa etmeyi gündemine aldı demiş gazete. Evet, yine son olarak spor haberini
paylaşalım. Avrupa'nın kralı Paris Saint-Germain diyor Milliyet gazetesi. Paris Saint-Germain, Budapeşte de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltı atışları sonucu devirerek üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı. Spor sayfasında yer alıyor bu haberin de detayları. Evet, bu haberle birlikte basını gündem programımızda Milliyet gazetesini de noktalamış olduk. Son gazetemiz Hürriyet'e geçmeden önce güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında Hürriyet'ten haberleri son olarak sizlerle paylaşacağız.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımızda son gazetemiz Hürriyet'ten de haberleri aktaralım. 7 kilometre arayla iki farklı CHP demiş gazete. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel Güven Park'ta. Ankara'da dün Türk siyasi hayatının en ilginç olaylarından biri yaşandı. CHP'de Kılıçdaroğlu genel merkezin önünde, Özel ise yaklaşık 7 kilometre ötede Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyip halka hitap etti. Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra dün ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu karanfillerle karşılandı. 12. kattaki makam odasına çıkan Kılıçdaroğlu ekibiyle bir toplantı yaptı. Özel de CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde Güven Park'ta partililere seslendi. İlk binasına Özel'in posteri asıldı. Kimi milletvekilleriyle Mansur Yavaş Özel'in yanında yer aldı. CHP'de poşette rüşvet olur mu? Kılıçdaroğlu Uşak'ta rüşvete göz yummak Baba Ocağı'nın kitabında yazar mı? Baba Ocağı'nda market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu dedi. Özel Güven Park'taki partililere hitap etti, ardından kalabalıkla birlikte Anıtkabir'e kadar yürüdü. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır dedi. Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ali Mahir Başarır Anıtkabir'e kadar kol kola yürüdü. Özel, biz atanmış değil seçilmiş CHP'yiz, iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim diye konuştu. Özel konuşmasının sonunda, beni seven arkamdan gelsin, Anıtkabir'e yürüyoruz, bu yürüyüş iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır dedi ve kalabalıkla birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Mansur Yavaş yürüyüş sırasında Özel'in koluna girdi. Eve dönüş çilesi bir diğer haber. Bayram dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden vatandaşlar evlerine dönüşe geçti. Önceki günden itibaren birçok güzergahta görülen yoğunluk dün artarak devam etti. Yollarda uzun kuyruklar oluştu. Araçlar adım adım ilerledi. Kazalar nedeniyle ulaşım daha da aksadı diyor gazete. Evet, biz de bütün yolda olan dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Yarısı bizden için geç kalmayın. Kentsel dönüşümde 1.875.000 liralık destekten faydalanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar riskli bina kararı aldırması gerekiyor. İşte atılacak adımlar demiş gazete. 6. sayfada detaylar. Güvenli okul için hazırlık. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılardan sonra okullardaki güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. Okullar için yeni risk haritası hazırlanıyor. Detaylar 8. sayfada. Evet, Hürriyet gazetesinin de haberlerini böylelikle sizlerle paylaşmış olduk. Basında gündem programımızı güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Programımızda teknik yapımda Fatma Ural, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz efendim şimdiden sizlere. Lütfen yolda olan bütün dinleyenlerimize tekrar hatırlatalım. Sevdiklerinize, ailelerinize güvenle sağlıkla kavuşmak için lütfen trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edin. Emniyet kemerlerinizi takmayı ihmal etmeyin. Gözünüz yollarda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olsun. İyi günler.

0: Saat 10.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 29 derece, Bilecik 25, Bursa 28, Çanakkale 26, Edirne 30, İstanbul 26, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 23 derece, Aydın 32, Denizli 31, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 31, Muğla 27, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 30 derece, Antalya 27, Burdur 26, Hatay 27, Isparta 26, Kahramanmaraş 29, Mersin 28, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 25, Karaman 24, Kayseri ve Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya 25, Nevşehir 19, Niğde 21, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleriyle gece saatlerinde Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 24 derece, Artvin 17, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 19, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 22, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 18 derece. Ardahan 12, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 26, Kars 15, Malatya 25, Muş 22, Tunceli 24, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 28 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 28, Kilis 29, Mardin 26, Şanlıurfa 30, Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını 11 Haziran Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı. Yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yurt içi üretici fiyat endeksi %3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,37, yurt içi üretici fiyatlarında %28,59 olarak kayıtlara geçmişti. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Bayramın ikinci günü 9 bin ton, üçüncü günü 12 bin ton ve dördüncü günü ise 13 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, değerli üreticilerimizin bu tatil döneminde hasat işlerini bitirme düşüncelerini gayet iyi şekilde anlıyor, ancak almış olduğumuz çayları sağlıklı bir şekilde işleyebilmek ve devamında bardağımıza koyacağımız çayın kalitesinden taviz vermemek adına kısa bir süreliğine kontenjan uygulama zorunluluğumuz olduğunu ifade etmek istiyoruz denildi. Açıklamada kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi. Nijerya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Zamfara ve Katsina eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda 5 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi. Operasyonlarda çete üyelerinin rehin aldığı 31 kişi kurtarıldı. Ve spor, Eczacıbaşı Dynavit kadın voleybol takımı Rus asıllı İtalyan oyuncu Ekaterina Antropova'yı kadrosuna kattı. 2003 doğumlu pasör çaprazı kariyerinde Sev Challenge Kupası ve Sev Kupası şampiyonlukları yaşarken iki organizasyonda da MVP seçildi. Antropova 2025 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en değerli oyuncu ve en iyi pasör çaprazı ödüllerinin de sahibi oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 40 Ağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ila 12. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Eskişehir Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ortak masak, odaya kapansak. Sevmek hayat özünde, yerimde saymasam, seni bırakmasam. Geçen yıllar peşinde, huzurum dehşetim büyük hayal.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 24 derece. Muğla Fethiye, Mersin Yenişehir'de 23. Antalya Alanya, Aydın Kuşadası, Antalya Finike ve Kaş'ta 22. Muğla Datça, Mersin Anamur ve Muğla Bodrum'da 21 derece. İzmir Dikili'de deniz suyu sıcaklığı 20 derece. Tekirdağ Süleymanpaşa, Balıkesir Ayvalık ve İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri'nde 19, Çanakkale, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Rize, Kastamonu İnebolu, Giresun, Artvin Hopa, Samsun Atakum Bölge, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri ve Sinop'ta 18 derece. Düzce Akçakoca ve Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 17, Van Tuşba Liman ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 16, Ordu Altınordu'da 15, Bitlis Tatvan Liman'da 12, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 9 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 29 derece, Bilecik 25, Bursa 28, Çanakkale 26, Edirne 30, İstanbul 26, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 23 derece, Aydın 32, Denizli 31, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 31, Muğla 27, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 30 derece, Antalya 27, Burdur 26, Hatay 27, Isparta 26, Kahramanmaraş 29, Mersin 28, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 25, Karaman 24, Kayseri ve Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya 25, Nevşehir 19, Niğde 21, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleriyle gece saatlerinde Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 24 derece, Artvin 17, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 19, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 22, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 18 derece. Ardahan 12, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 26, Kars 15, Malatya 25, Muş 22, Tunceli 24, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 28 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 28, Kilis 29, Mardin 26, Şanlıurfa 30, Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını 11 Haziran Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı. Yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yurt içi üretici fiyat endeksi %3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,37, yurt içi üretici fiyatlarında %28,59 olarak kayıtlara geçmişti. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Bayramın ikinci günü 9 bin ton, üçüncü günü 12 bin ton ve dördüncü günü ise 13 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, değerli üreticilerimizin bu tatil döneminde hasat işlerini bitirme düşüncelerini gayet iyi şekilde anlıyor, ancak almış olduğumuz çayları sağlıklı bir şekilde işleyebilmek ve devamında bardağımıza koyacağımız çayın kalitesinden taviz vermemek adına kısa bir süreliğine kontenjan uygulama zorunluluğumuz olduğunu ifade etmek istiyoruz denildi. Açıklamada kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi. Nijerya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Zamfara ve Katsina eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda 5 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi. Operasyonlarda çete üyelerinin rehin aldığı 31 kişi kurtarıldı. Ve spor, Eczacıbaşı Dynavit kadın voleybol takımı, Rus asıllı İtalyan oyuncu Ekaterina Antropova'yı kadrosuna kattı. 2003 doğumlu pasör çaprazı, kariyerinde Sev Challenge Kupası ve Sev Kupası şampiyonlukları yaşarken iki organizasyonda da MVP seçildi. Antropova, 2025 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en değerli oyuncu ve en iyi pasör çaprazı ödüllerinin de sahibi oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 40 Ağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ila 12. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışla en yüksek 22 derece. Atina az bulutlu 31, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev sağanak yağışlı 19, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Madrid az bulutlu 38, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 27, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Roma sağanak yağışlı 26, Saraybosna sağanak yağışlı 21, Sofya az bulutlu 25, Tiran parçalı bulutlu 27, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Asya kıtasında Amman açık, en yüksek 31 derece. Aşgabat az bulutlu 25, Astana az bulutlu 30, Bağdat açık 37, Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek az bulutlu 30, Duşanbe açık 36, Kabil parçalı bulutlu 30, Kerkük az bulutlu 32, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 41, Şam açık 32, Tahran az bulutlu 31, Taşkent az bulutlu ve açık 41, Tiflis parçalı bulutlu 20, Tokyo parçalı bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 27, Kahire açık 35, Melbourne sağanak yağışlı 17, Montreal sağanak yağışlı 18, New York ve Sydney sağanak yağışlı 21, Washington parçalı bulutlu 25 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek 24 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Gümülcine sağanak yağışlı 24, Kırcaali sağanak yağışlı 27, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Köstence sağanak yağışlı 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Selanik sağanak yağışlı 29, Şumlu sağanak yağışlı 24, Taraklıya ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Zenitsa sağanak yağışlı 28, Gazimagosa parçalı bulutlu 27, Girne parçalı bulutlu 25, Lefkoşa parçalı bulutlu 26, Güzelyurt parçalı bulutlu 33 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Bartın, Kurucaş ile İlyas geçidinde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 22 kilogram. Kastamonu Bozkurt'ta 20, Sinop'ta 18, Siirt Pervari Sarıyaprak Köyü'nde 16, Artvin Arhavi Boyuncuk Köyü ve Karabük Safranbolu Orman Sahası'nda 15, Hakkari Durankaya Beldesi'nde 12, Zonguldak Çaycuma Havalimanı ve Trabzon Arsin'de 11 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 29 derece, Bilecik 25, Bursa 28, Çanakkale 26, Edirne 30, İstanbul 26, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 23 derece, Aydın 32, Denizli 31, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 31, Muğla 27, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 30 derece, Antalya 27, Burdur 26, Hatay 27, Isparta 26, Kahramanmaraş 29, Mersin 28, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 25, Karaman 24, Kayseri ve Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya 25, Nevşehir 19, Niğde 21, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleriyle gece saatlerinde Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 24 derece, Artvin 17, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 19, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 22, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 18 derece, Ardahan 12, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 26, Kars 15, Malatya 25, Muş 22, Tunceli 24, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 28 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 28, Kilis 29, Mardin 26, Şanlıurfa 30, Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, zamanla geneli parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle 12'den gece 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan, öğle 12'den gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te sağlanan 5 milyar lira destekle eczacıların yanında olduklarını, vatandaşların ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, ne sosyal hesabındaki paylaşımında, Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve Türk Eczacılar Birliği arasında imzaladığımız protokoller sayesinde ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirdik. 2025 yılında sağladığımız 5 milyar lira destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık ifadelerini kullandı. Yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yurt içi üretici fiyat endeksi %3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,37, yurt içi üretici fiyatlarında %28,59 olarak kayıtlara geçmişti. Türk Kızılay, bu yılki kurban vekaletleri kapsamında 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye sloganıyla yürütülen kampanyayla, hayırseverlerin kurban vekaletlerini alan Kızılay, yurt içinde 11.809, Gazze için 22.757 ve yurt dışında 165.280 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 28 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonunu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 28 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin akıllı kontrol şeklinde yönetildiği ifade edildi. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final 3. maçında Beşiktaş Gey'in konuk ettiği Galatasaray MCT tekniği 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi. Siyah beyazlar yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırk Ağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ila 12. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Eskişehir Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne ve Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülere Gönül Verenler programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp seslendirdiği türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugün sizlere Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarında koro şefi, öğretmen, kaynak kişi, derlemeci ve müfettiş olarak görev yapmış, aynı zamanda bir bağlama üstadını tanıyıp türkülerinden örnekler sunacağız sevgili dinleyenlerimiz. İlk olarak kendi sesinden bir türküsünü dinleyerek başlıyoruz programımıza.

Perşembe gününde çeşme başında gözüm bir alagöz hanıma düştü. Kaşın oynattı gözümle, güldü gülen de gadası canıma düştü. El eskerem her derdiden havlayam, hanım sen derdi sen, ben yaralıyam, dedi nişanlıya.

Talip Özkan 1939 yılında Denizli'de doğdu. Bağlama çalmaya küçük yaşlarda başladı. İlk ve ortaokulu Acıpayam'da, liseyi Denizli'de okudu. Lisede okuduğu yıllarda derleme çalışmaları için Denizli'ye gelen Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Muzaffer Sarı Sözen'le tanıştı. Sarı Sözen, Özkan'ın bağlamadaki icra tekniğini ve performansını göz önünde bulundurarak onu radyo programlarına çağırdı. 1957-58 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Filolojisi bölümünü kazanan Özkan, öğrenim için Ankara'ya geldiğinde Ankara Radyosu'nun halk müziği programlarına katılmaya başladı. Daha sonra sınavları kazanarak profesyonel hayata ilk adımını attı. Sevgili dinleyenlerimiz, sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden repertuara kazandırdığı bir türkü dinliyoruz.

Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarında korist, koro şefi, öğretmen, derlemeci ve müfettiş olarak görev yaptı Talip Özkan. Meslek hayatının her aşamasında derleme faaliyetlerine büyük önem veren Özkan, Türkiye'nin birkaç kenti hariç hemen hemen her kentinden, ilçe ve köylerinden halk ezgilerini derledi. 1976-77 yıllarında Paris'e yerleşerek halk müziği çalışmalarına Avrupa'da devam etti. Avrupa'daki konser ve Türk müziği tanıtım çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Paris Üniversitesi'nde önce müzikoloji, sonra etnomüzikoloji doktorasını yaptı. Talip Özkan 1957 yılında Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu'na girdi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de TRT kurumu bünyesinde korist, solist, öğretim görevlisi, koro yönetmeni ve denetleyicisi olarak 20 yıla yakın hizmet verdi. Tar ve sipsinin radyolarda kullanılmasına öncülük etti. 1977 yılında TRT'deki görevinden ayrılan ve Paris'e yerleşen sanatçı, Paris Konservatuvarı'nda solfej profesörü olarak çalıştı. Paris Üniversitesi Müzikoloji Fakültesi Etnomüzikoloji Doktorasını tamamlayan sanatçı, çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak da çalıştı. Fransa'ya yerleştiği ilk yıllarda Radio Francien Okora koleksiyonu için bir plak kaydı yapan sanatçı, ayrıca İrlanda, Amerika ve Yunanistan'da çok sayıda plak doldurdu. Fransa'da sazla açıklamalı konserler veren Talip Özkan, bu konser dizilerini Almanya, Avustralya, Belçika, Cezayir, Fas, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Tunus ve Yunanistan gibi ülkelerde de sürdürdü. Geleneksel Türk çalgılarından olan bağlamayı çeşitli yönleriyle dünyanın çeşitli ülkelerinde sanatseverlere ve müzikologlara tanıtmasının yanında Talip Özkan, Avrupa'da yaşayan Türk ailelerinden yüzlerce ezgi derledi. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının repertuara kazandırdığı eserlerinden birisini kendi sesinden dinliyoruz.

Türk Halk Müziği camiasında kendisine has bir yorum tekniğine sahiptir Talip Özkan. Kaval, zurna, sipsi, Karadeniz kemençesi gibi geleneksel Türk çalgılarını icra tekniklerini bağlamaya adapte etmeye yönelik araştırmalarıyla büyük takdir toplayan Talip Özkan, bağlamada virtüözite aşamasına ulaşmış sanatçılarımızdandı. Türk Halk Müziği camiasında kendine has bir yorum tekniğine sahip olan Talip Özkan, Ege bölgesi melodilerini otantik halleriyle yorumlayabilen neredeyse tek sanatçımızdı. Kaval, zurna, sipsi, Karadeniz kemençesi gibi geleneksel Türk çalgılarındaki icra tekniklerini bağlamaya adapte etmeye yönelik araştırmalarıyla büyük takdir toplayan Talip Özkan, bağlamada virtüözite gelişimine öncülük yapan ilk profesyonel sanatçımızdır. Yaşamının son yıllarını Paris'te sürdürmüştür. Özkan, bağlamada kendine özgü üslup ve icralarıyla bir ekol oluşturmuştur. Bağlama çalışındaki tarama, tezeneli icra ve seri parmak hareketleri en belirgin özelliklerinden olan Özkan, kanser tedavisi gördüğü İzmir'de 28 Mayıs 2010 tarihinde 71 yaşında aramızdan ayrıldı. Kendisini saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden bir

Talip Özkan Fransa'da 1986'da Türkiye Anıları, 1992'de Karayangın, 1993'te Türkiye ve Talip Özkan'ın sanat hayatı, 1994'te Tambur Sanatı ve 1997'de Yağar Yağmur adlı albümlerini çıkardı. Talip Özkan 11 türküye kaynak kişilik, 56 türkünün derlemesini yapmıştır. 3 türküyü de notaya alarak halk müziği repertuarlarında yerini almıştır. Sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden bir türkü dinliyoruz.

Türk müziğine, özellikle Ege kültürüne yaptığı değerli katkılarla Türk Halk Müziği'nin usta ismi, TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarında koro şefi, öğretmen, kaynak kişi, derlemeci ve müfettiş olarak görev yapmış, aynı zamanda bir bağlama üstadını Talip Özkan'ı unutmayacağız. Talip Özkan, gönüllerde yaşamaya, çaldığı ve seslendirdiği türkülerle gönüllerde taht kurmaya, sesi müzik marketlerde ve radyolarda yankılanmaya, katıldığı televizyon programları, çalıp söylediği türküleri televizyonlarda ve internette izlenmeye devam edecek. Programımıza sanatçının sesinden bir türkü dinleyerek devam ediyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türk halk müziğine gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda Türk halk müziği ve özellikle Ege halk kültürüne yaptığı değerli katkılarla Türk halk müziğinin usta ismi, TRT Halk Müziği Koro Şefi, öğretmen, kaynak kişi, derlemeci ve bağlama üstadı Talip Özkan'ın hayatından

kesitler paylaşarak repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduk sizlere. Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza sanatçının sesinden bir türkü dinleyerek veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emre Türk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 29 derece, Bilecik 25, Bursa 28, Çanakkale 26, Edirne 30, İstanbul 26, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 23 derece. Aydın 32, Denizli 31, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 31, Muğla 27, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 30 derece, Antalya 27, Burdur 26, Hatay 27, Isparta 26, Kahramanmaraş 29, Mersin 28, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 25, Karaman 24, Kayseri ve Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya 25, Nevşehir 19, Niğde 21, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleriyle, gece saatlerinde Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 24 derece, Artvin 17, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 19, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 22, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 18 derece, Ardahan 12, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 26, Kars 15, Malatya 25, Muş 22, Tunceli 24, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 28 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 28, Kilis 29, Mardin 26, Şanlıurfa 30, Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, güney ve güneybatıdan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te sağlanan 5 milyar lira destekle eczacıların yanında olduklarını, vatandaşların ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, Ne Sosyal hesabındaki paylaşımında, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve Türk Eczacılar Birliği arasında imzaladığımız protokoller sayesinde ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirdik. 2025 yılında sağladığımız 5 milyar lira destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık" ifadelerini kullandı. Yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yurt içi üretici fiyat endeksi %3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,37, yurt içi üretici fiyatlarında %28,59 olarak kayıtlara geçmişti. Türk Kızılay, bu yılki kurban vekaletleri kapsamında 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye sloganıyla yürütülen kampanyayla, hayırseverlerin kurban vekaletlerini alan Kızılay, yurt içinde 11.809, Gazze için 22.757 ve yurt dışında 165.280 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 28 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonunu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 28 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin akıllı kontrol şeklinde yönetildiği ifade edildi. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final 3. maçında Beşiktaş'ın konuk ettiği Galatasaray MCT tekniği 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi. Siyah beyazlar yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırk Ağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ila 12. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Eskişehir Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek 22 derece. Atina az bulutlu 31, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev sağanak yağışlı 19, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Madrid az bulutlu 38, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 27, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Roma sağanak yağışlı 26, Saraybosna sağanak yağışlı 21, Sofya az bulutlu 25, Tiran parçalı bulutlu 27, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Asya kıtasında Amman açık, en yüksek 31 derece. Aşgabat az bulutlu 25, Astana az bulutlu 30, Bağdat açık 37, Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek az bulutlu 30, Duşanbe açık 36, Kabil parçalı bulutlu 30, Kerkük az bulutlu 32, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 41, Şam açık 32, Tahran az bulutlu 31, Taşkent az bulutlu ve açık 41, Tiflis parçalı bulutlu 20, Tokyo parçalı bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 27, Kahire açık 35, Melbourne sağanak yağışlı 17, Montreal sağanak yağışlı 18, New York ve Sydney sağanak yağışlı 21, Washington parçalı bulutlu 25 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek 24 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Gümülcine sağanak yağışlı 24, Kırcaali sağanak yağışlı 27, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Köstence sağanak yağışlı 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Selanik sağanak yağışlı 29, Şumlu sağanak yağışlı 24, Taraklıya ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Zenitsa sağanak yağışlı 28, Gazi Magosa parçalı bulutlu 27, Girne parçalı bulutlu 25, Lefkoşa parçalı bulutlu 26, Güzelyurt parçalı bulutlu 33 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız doçent doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle bir programda buluşmak çok güzel. Geçen haftaki programımızda gençlik sorunlarından bahsetmiştik. Bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla Kurban Bayramı'ndaki işte sağlığımızın korunması üzerine konuşmak isterim. Siz ne dersiniz?
2: Öncelikle hepimize sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmesini diliyorum sevgili ailelerimizde. Aileleriyle ve dostlarıyla beraber. Bizim geleneklerimiz çok güzel. Gerek milli bayramlarımız olsun, gerek dini bayramlarımız olsun, birbirimize dostluğumuzu, sevgimizi, saygımızı anlatmanın en güzel yolu ve bizi bütünleştirici, birleştirici olması bakımından hepimizin çok sahip çıkmamız gereken değerler. Onun için bu güzel günlerin tadını çıkarmayı diliyorum bütün ailelerden. Tabii tadını çıkarmak için öncelikle sağlıklı ve huzurlu olmamız lazım. O nedenle sevgili ailelerimizden sağlığımızı, hem kendimizin hem çevremizin sağlığımızı korumamız gereken bir sürece girdiğimizi biliyoruz. Neden çevre sağlığı çok önemli? Çünkü havaların sıcak olması dolayısıyla, özellikle de Kurban Bayramı olması dolayısıyla kesilen kurbanlarımızın iyi saklanması çok kıymetli ki uygun koşullarda çevreye iletilebilsin, uygun koşullarda ailelerimize ulaşabilsin ve herkes bu kesilen kurbanlardan, kurban etlerinden yeterince yararlanabilsin diye. O nedenle aynı zamanda uygun koşullarda kesimin sağlanması birinci aşamada, hiç kuşkusuz ki hayvanlarımızın uygun koşullarda alınması, yani sağlıklı hayvanların alınması en önemlisi. Sağlıklı hayvanların alınıp sağlıklı koşullarda saklanması. Çünkü ne yazık ki işte kaçan hayvanlar ve kaçan hayvanların hem ailelerimize hem çevreye verdiği zararları zaman zaman basın yayın aracılığıyla geçmiş bayramlarımızdan deneyimlerimiz var. Bunların olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını çok rica ediyoruz. Onun dışında hayvanlarımızı kestiğimiz koşulların toplu yerlerde olması çok kıymetli. Belediyelerimizin gösterdiği yerlerde kesimin yapılıyor olması çok kıymetli. Çünkü buradaki atıkların daha sonra kan ve çeşitli hayvan ürünleri olması nedeniyle üzerinde çok fazla sinek, böcek ve mikrop üreme şansı var. Ve bunların olması hastalıkları artırma ihtimalini yükseltiyor. Ve bu bir tehlike oluşturuyor. O nedenle belediyelerin gösterdiği koşullarda ve belediyelerin gösterdiği yerlerde hayvanlarımızın kesilmesi ve ehil kişiler tarafından kesilmesi çok önemli. Çünkü ehil kişiler tarafından kesilmediği zaman bu sefer hayvanlarımıza, bu hayvanları kurban ediyoruz ama onların kurban ederken onları da düşünmemiz gerekiyor. Onlara can acı vermeden en uygun şekillerde bu ibadetimizi yapmak açısından ehil kişilerin kesmesi çok kıymetli. Onlara acı çektirmememiz gerekiyor. Ve bunları mümkünse çocuklarımıza anlayabilecekleri yaşlarda anlatmamız, anlamayacağı yaşlarda ise mümkünse göstermememiz lazım. Çünkü pek çok çocuğumuz dün oynadığım hayvandı veya sabahleyin oynadığım koyundu, bu bizim ineğimizdi, ben bunu yemem diye çok hüzünlendiğimle ilgili çeşitli geri bildirimler alıyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın ya bu konularda dediğim gibi büyüyen çocuklarımıza bu konuda bilgi verilmesi, anlatılması, aydınlatılması. Ancak küçük çocuklarımızın yanında da bu kesimlerin olmaması daha onların beden ve ruh sağlığı açısından çok daha önemli. Gene kesen kişilerin ehil olması çok önemli dedik. Çünkü kesen kişinin sağlığını korumamız gerekiyor. Bu nedenle kestikten sonra da mümkünse en kısa zamanda bu etlerimizin dondurulması ve ulaştıracağımız, ikram edeceğimiz yakınlarımıza, dostlarımıza ulaştırılırken de buz kalıpları içinde götürülmesinde yarar var. Çünkü sıcak hava koşullarında gene içinde mikroplar üreyip hayvanlarımızın maalesef boşu boşuna kesilmesi gibi olmaması için dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi dondurulan etlerin çözüldükten sonra hemen kullanılması. O nedenle ya hemen sevdiklerimize dağıtılması veyahut da dağıtım sırasında kesinlikle donmuş etlerin eritilmemesi gerekiyor. Mümkünse hiç kuşkusuz ki en kısa zamanda keser kesmez bütün yakınlarımıza dağıtıp ondan sonra kendimize ayırdıklarımızı derhal dondurmamız ve ihtiyacımıza göre parçalayıp dondurmamız ve ihtiyacımız oldukça da bunları çıkarıp eritip ondan sonra tüketmemiz gerekiyor. Gene et ve etle bulaşan hastalıklara karşı ve ette üreyecek mikroplara karşı beden sağlığımızı hem kendimizin hem sevdiklerimizin sağlığını korumamız için bu etlerin uygun koşullarda dağıtılması, uygun koşullarda saklanması ve ondan sonra gene uygun koşullarda tüketilmesi çok önemli. Kullandığımız kesim sırasında, parçalamalar sırasında kullandığımız bıçakların temiz olması çok önemli. Çünkü sebzelerde, meyvelerde kullandığımız bıçaklardan gene etlerimize hastalık ve mikrop bulaştırma, bakteri, mantar, parazit bulaştırma ihtimali nedeniyle ve bunların daha sonra tekrar bizim bedenimize geri dönme ihtimali nedeniyle çok iyi bir şekilde temiz bıçaklar, temiz kaplar, temiz koşullarda dondurularak saklanması önerilenler arasında büyük bir masraf yapılıyor ve bu vererek isteyerek yapılıyor ancak sonucu bize sağlıklı olarak dönmesi için hem hayvanlarımızın hem kesim yapan kişilerin hem bizim ve sevdiklerimizin sağlığı açısından temizlik kuralları, çevre kurallarına uyum çok çok kıymet kazanıyor. Diliyor ve umuyoruz ki çok güzel bir bayram tatili geçer ve daha önceden okuduğumuz çeşitli kazalar bu koşullara dikkat edilerek bu bayramda bizi üzmeyecektir. Bu arada çocuklarımızın sağlığı açısından bazı çocuklarımızın et ve et ürünlerine karşı hassasiyeti var. Çünkü vücutlarında eksik olan bazı maddeler var sevgili aileler. Biz bunlara doğuştan metabolik hastalık diyoruz. Doğuştan metabolik hastalığı olan çocuklarımızın vücudundaki eksik madde her neyse o nedenle şu anda size çok ayrıntı anlatmama gerek yok. Değerli zamanınızı almayayım ama eksik olan maddeler nedeniyle yedikleri gıdayı tüketmekte sıkıntı yaşıyorlar. Bu herhangi bir şekilde olabiliyor ve tüketemedikleri için bu maddelerin, bu yedikleri gıdalar vücutlarında adeta zehir etkisi yapıyor. Çünkü bedeninde birikmeye başlıyor bunun yıkım ürünleri. Yani vücut bunu sindirip atamıyor. Öyle olduğu için bu çocuklarımız daha o nedenle doğuştan metabolik hastalıklar diye adı geçiyor. Bu çocuklarımızın ne gibi şikayetleri olur? Bu bebekler daha doğdukları andan teşhis edilebilecekleri gibi yıllar içinde teşhis edilebilirler. Neden böyle? Çünkü hani siyahtan beyaza, grinin tonları gibi hastalıkların da tonları olabilir. Yani bir grupta biraz eksik olabilir, bir grupta fazlaca eksik olabilir bu maddeler. Ve o nedenle hastalık eğer vücuttaki eksik olan fazlaysa şikayetler çok erken dönemde, yani yeni doğan döneminde, daha doğumdan hemen sonra bebeğin beslenmesiyle, anne sütü almasıyla veya da mama almasıyla başlar. Ama bazı çocuklarımız var ki biraz daha büyüyüp ek gıdalara geçildiğinde şikayetleri görülebilir. Her ne olursa olsun bu çocuklarımızın özel yaşayan ailelerimiz gayet iyi bilirler. En az bizim kadar iyi bilirler çünkü onlar çocuklarını 7-24 gözlüyorlar. Ve biz bu sevgili ailelerimizden pek çok şey öğreniyoruz. Bebeklerimizin, çocuklarımızın şikayetleri ve mamaya verdikleri tepkileri öğreniyoruz. Ve bu şekilde size bilgilerimizi paylaşma şansını yakalayabiliyoruz. Bu çocuklarımızın doğuştan ne gibi şikayetleri olabilir? Bir defa çok halsizleşebilirler bebekler. Yedikleri gıdayı sindiremiyorlar çünkü aç kalıyor sonuç olarak. Vücuduna yaramıyor aldığı gıda. Öbür taraftan çok halsizleşmiş yeni doğan bebeğin çok halsizleşmesi nedir? Uyuklar, daha derin uyur. Nefes alışı değişir. Yeni doğan bebek, sağlıklı bir bebek bol bol emebiliyorken acıktığı zaman bu bebeklerin emmeleri zayıftır. İster mama olsun, ister anne sütü olsun, ne olursa olsun emmesi zayıflamıştır bebeğin. Bebeklerde sarılık olabilir. İdrar miktarında değişiklik olabilir. İdrarında koku olabilir. Bu bebeklerin genelde idrarları özel bir kokutusu vardır. Hastalığın tipine göre bu idrar kokusu tanımlanmaktadır. Bazı bebeklerde sarılık görülebilir. Ve sonuç olarak bu bebeklerin mutlaka ve mutlaka bir an önce hastane bakımına ihtiyaçları vardır. Demin söylediğimiz gibi emmeleri ve beslenmeleri bozulduğu için kan şekerleri düşer. Kan şekerleri düşük olması sonucunda havale geçirebilirler veya vücutlarında titreme, kasılma şeklinde nöbetler olabilir. Bu hastalıkların nedeni, yani bu hastalıklar nasıl oluşur? Biraz da izninizle ondan bahsedeyim. Çünkü bu maalesef bizim toplumumuzun ciddi bir sorunudur. Ve bu konuda çalışan, doğuştan metabolik hastalıklarda çalışan metabolizma uzmanı arkadaşlarımızdan edindiğimiz yeni bilgilere göre maalesef bu sorun giderek artmaktadır. Neden giderek artmaktadır? Çünkü akraba evlilikleri artmaktadır. Akraba evliliği ne etkisi vardır? Çünkü düşünelim ki bu metabolik hastalık dediğimiz hastalıklar anne ve babanın taşıyıcı olması, yani anne veya babanın değil, hem annenin hem babanın bu hastalığı taşıyor olmasından kaynaklanır. Nasıl bir şeydir taşıyıcı olmak? Bizim diyelim ki atalarımızdan birinde, büyük annelerimizde, büyük babalarımızda, biz tanıyalım tanımayalım, yani büyük büyük annelerimizde, büyük büyük babalarımızda da olabilir. Mavi gözlü veya yeşil gözlü birisi olsun. Ve diyelim ki yani bu genç çiftin hem anne hem baba adayının bu büyüklerin torunu olduğunu düşünelim. Dolayısıyla kendi anne babaları ve kendileri kahverengi gözlü olabilirler, siyah gözlü olabilirler. Yani mavi ve yeşil gözlü değildir. Ama atalarından gelen, büyük annelerinden, büyük babalarından gelen o mavi ve yeşil gözlü özelliğini taşırlar. Dolayısıyla kendileri olmasa bile çocukları mavi ve yeşilli gözlü olabilir. İşte doğuştan metabolik hastalık dediğimiz şey de bizde görünmeyen ama çocuklarımıza nakledebileceğimiz taşıyıcılık dediğimiz bir durum sonucunda ortaya çıkar. O nedendedir ki yani hem anne hem baba çocuğuna tıpkı mavi ve yeşil gözlü özelliğini verdiği gibi çocuğuna büyüklerinden aldığı, atalarından aldığı bu hastalık, doğuştan metabolik hastalık özelliğini verir. Şimdi akraba evliliği burada neden önemli oluyor? Diyelim ki hiç tanımadığımız biriyle evlensek, yani hiçbir akraba, kan bağı olmayan biriyle evlenildiği zaman o ailenin bu hastalığa, yani iki ayrı ailede bu hastalığın görülme ihtimali hiç kuşkusuz ki çok daha zayıftır. Ama aynı genlere, benzer genlere sahip kişiler evlendiği zaman bunu çocuklarına aktarma ve dolayısıyla kendileri taşıyırken çocuklarının hasta olma ihtimali artmaktadır. İşte bu nedenledir ki sevgili ailelerimiz tıbbi açıdan akraba evlilikleri çok arzu edilen bir şeyler değildir. Ama gençlerimiz birbirini seviyor ve evlenmek istiyorlarsa, o zaman bilim ve teknoloji ilerledi. Hep söylüyoruz ya, lütfen evlendirirken veya hatta en önemlisi hamileliği planladığınız anda lütfen gidip sağlık çalışanlarına biz bir bebek istiyoruz, biz akraba evliliği yaptık, şöyle bir akrabalığımız var, bizim anne babalarımızda, onların kardeşlerinde erken doğumlar, sakatlıklar, işitme görme problemleri, zeka problemleri, erken ölümler, tekrarlayan düşükler vardı diye sağlık çalışanlarıyla dostça ve dürüstçe konuşup bu hastalıklar yönünden araştırılarak ondan sonra bebek yapmayı planlamaları sağlıklı olanı. Çünkü anne karnındayken bu hastalıkların bazıları, her biri değil. Çünkü bu hastalıklar çok çeşitlidir. Her birinin tanısı hemen konulamayabilir. Anne karnında tanısı konulan hastalıklar vardır. Tanısı konulamayan hastalıklar vardır. Onun için %100 tanısı konulmasa bile ailelere erken tanı konusunda bir ön bilgi verilmesi için, yardımcı olunması açısından bu danışmayı mutlaka gençlerimizin evlilik öncesinde almalarını öneriyoruz. Ve eğer böyle bir çocuk doğarsa, bebeğimiz doğarsa mutlaka en kısa zamanda, saatler içinde. Çünkü sizin için, benim için bir gün ömrümüzün ihmal edilebilir miktarı olabilir. Ama bir yeni doğan bir bebek için bir gün ömrünün %100'üdür. O nedenle mutlaka hemen, eğer bebek iyi emmiyorsa, bebeğin sarılığı varsa, bebeğin nefes alışverişini beğenmiyorsak, bebek devamlı uyuyorsa, bebek bizimle iletişim içine geçemiyorsa, bebek pelte gibi yatıyorsa veya bebek huzursuz ve devamlı ağlıyorsa, dikkat ediyorsanız bunlar hep birbirinden sanki zıtmış gibi, ya diyoruz ki ya devamlı uyuyor veyahut da devamlı ağlıyor. Bu yeni doğan bebeklerin, o nedenle yeni doğan uzmanlığı diye bir bilim dalı oluştu. Çünkü yeni doğan derya gibidir. Her bir şikayeti ayrı değerlendirilmelidir ve böyle bir şeyi evde takip etmek ciddi bir sorumluluk almak demektir ve bebeğimizin sağlığı üzerinde çok tehlikeli olabilir. Onun için böyle bir şikayeti olan bebeği olan ailelerin en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna saatler içinde, hatta dakikalar içinde başvurması gereklidir. Bunu uzman arkadaşlarımız teşhis edeceklerdir ve gerekli tedavileri vererek bebeğimizi sağlığına kavuşması için gereken yapılacaktır. Bu bebeklerin tabii ki şikayetlerinin şiddetine ve beraberinde eşlik eden şikayetler olabilir. Çünkü bu, takdir edersiniz ki, bu bütün vücudu etkileyen bir olay. Beraberinde başka hastalıkları da barındırıyor olabilir. O nedenle tedavileri sabır ve zaman gerektirebilir. Bazen de çok yüz güldürücü sonuçlar alamayabiliriz maalesef. Çok üzülerek, çok uğraşsak bile. Onun için sevgili aileler, bu hastalarımızın erken tanısı, tedavisi önemlidir. Kurban Bayramı ile bunun ne alakası var? Çünkü eğer bir çocuğumuz vücudunda bir şeyi sindiremiyorsa, Kurban Bayramı'nda artan et tüketimi nedeniyle, tıpkı Ramazan Bayramı'nda konuştuğumuz vücudunda yeterince insülin olmayan çocuklarımızın insülin ihtiyacının arttığı ve şeker yönünden, yani diyabet yönünden iyi takip edilmesi, o çocuklarımızın yanında şekerli gıdaların yerine başka gıdaların bayram ikramı olarak yapılmasını konuştuğumuz gibi, Kurban Bayramı'nda da et bu tür çocuklarımıza, yani doğuştan metabolik hastalığı olan yavrularımızın olduğu ailelerin et tüketimi konusunda dikkatli olmaları, hatta bu çocuklarımızın doktorlarının önerdiği gıdaları tüketmesi önerilir. Yani Kurban Bayramı kurban eti yesinden çok çocuğumuzun sağlıklı ve huzurlu olması ve ailenin o Kurban Bayramı'nı bayram tadında geçirmesi çok kıymetlidir. Buna çok özen gösterilmesini rica ediyoruz ve bu vesileyle de metabolik hastalıkları, doğuştan metabolik hastalıkları gözden geçirme şansını verdiğiniz için Emine Hanım size çok

0: yiyeceğiz. Yani çok güzel uyuyacağız. İki, aç olmayacağız. Yani aç ve yorgun yola çıkmayacağız sevgili aileler. Geç gideriz ama ulaşırız gitmek istediğimiz büyüklerimize ve dostlarımıza. Dura kalka gideriz, dinlenerek gideriz. Yolculuğumuz biraz uzun sürer. O arada çocuklarımızla araba içinde çeşitli oyunlar oynarız. Kelime oyunları, sayı oyunları gibi. Birbirimize fıkralar anlatırız. Nasrettin Hoca'yı anlatırız. Emine Hanımların bu güzel meteorolojinin sesi radyosu programlarını dinler. Bayram tadında bir bayram yaşarız. Demek ki araba kullanırken uykusuz olmayacağız, aç olmayacağız, yorgun olmayacağız, alkollü hiç olmayacağız. O nedenle sağlıklı bir şekilde amacımıza ulaşmak, hedefimize ulaşmak amacıyla bu kendimize ve ailemize, sevdiklerimize özen göstererek çok güzel bayramlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Çok güzel bir programdı. Gerçekten çok ayrıntılı bir şekilde özellikle metabolizma ve kalıtsal hastalıklardan bahsettiniz. Dinleyicilerimizi de aydınlatmış olduk böylece. Teşekkür ederim. Size de sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle güzel bir bayram diliyorum.
0: Ben de bu arada emniyet kemerini tekrarlamakta yarar var. Emniyet kemeri çok güzel bir trafik sloganı var. Emniyet kemeri hayata bağlar. Aslında bu emniyet kemeri dediğimiz şeyi belki hayatımızın çeşitli alanlarında kullanmak lazım. Tıpkı mesela bu metabolik hastalıklarda konuştuğumuz gibi orada da emniyet kemeri bağlıyoruz. Çocuklarımızı hayata bağlıyoruz. Yani çocuklarımızın gıdalarına özen göstererek hatta hamilelikten önce çocuklarımızın sağlıklı olması için gerekli tedbirleri alarak gidip doktor kontrollerinde tetkiklerimizi yaptırarak onların sağlıklı doğması için emniyet kemerimizi bağlamış oluyoruz. Aynı şekilde araca bindiğimizde araçtaki herkesin emniyet kemeri bağlaması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki en büyük kazalar uzun yollarda olduğu gibi daha da büyük kısa mesafelerde oluyor. O nedenle çok çok emniyet kemeri hayata bağlar, hepimiz için geçerli bir kural.
1: Çok teşekkür ederim. O zaman önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi diliyor ve size hoşça kalın diyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de sizin ekibimizin ve tüm çalışanlarımızın, bakanlığımızın ve Yüce Türk Milleti'nin ve bizi dinleyen tüm dostlarımızın aileleriyle sağlıklı, mutlu, nice bayramlar diliyorum bayram tadında.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Programımızla bugün çok güzel bir şarkıyla kapatalım istiyorum. Hayat bayram olsa.
0: En sevdiğim şarkı, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmeyi üzere, hoşça kalın diyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere kalıtsal hastalıklardan, metabolizma hastalıklarından bahsettik. Sizi bilgilendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta başka konuda görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Fatma Nurçakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 29 derece, Bilecik 25, Bursa 28, Çanakkale 26, Edirne 30, İstanbul 26, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 23 derece, Aydın 32, Denizli 31, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 31, Muğla 27, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 30 derece, Antalya 27, Burdur 26, Hatay 27, Isparta 26, Kahramanmaraş 29, Mersin 28, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 25, Karaman 24, Kayseri ve Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya 25, Nevşehir 19, Niğde 21, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleriyle gece saatlerinde Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 24 derece, Artvin 17, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 19, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 22, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 18 derece. Ardahan 12, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 26, Kars 15, Malatya 25, Muş 22, Tunceli 24, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 28 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 28, Kilis 29, Mardin 26, Şanlıurfa 30, Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve güneybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te sağlanan 5 milyar lira destekle eczacıların yanında olduklarını, vatandaşların ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, ne sosyal hesabındaki paylaşımında, Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve Türk Eczacılar Birliği arasında imzaladığımız protokoller sayesinde ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirdik. 2025 yılında sağladığımız 5 milyar lira destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık ifadelerini kullandı. Yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yurt içi üretici fiyat endeksi %3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,37, yurt içi üretici fiyatlarında %28,59 olarak kayıtlara geçmişti.

Sayın dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını 11 Haziran Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ne Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki tohum tescillerine ilişkin bilgi verdi. Yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime güç kattıklarını vurgulayan Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun değerlendirmesinde bulundu. Bolu'da yön tabelasının beton direğine çarpan otomobildeki çift öldü, 6 yaşındaki kızları ağır yaralandı. Ağır yaralanan çiftin çocuğu Elisa E. Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karı kocanın cenazeleri ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki SA'nın bulunması için arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis sualtı arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler su altında ve nehir üstü çevresinde arama yapıyor. Ve spor, 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası 7-12 Eylül'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek. 40 ülkeden 1000 sporcunun katılımının beklendiği organizasyon kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda 166 madalya yarışı yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırk Ağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ila 12. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Eskişehir Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Antalya'nın batı ilçeleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları artarak kuzey kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 24 derece. Muğla Fethiye, Mersin Yenişehir'de 23. Antalya Alanya, Aydın Kuşadası, Antalya Finike ve Kaş'ta 22. Muğla Datça, Mersin Anamur ve Muğla Bodrum'da 21 derece. İzmir Dikili'de deniz suyu sıcaklığı 20 derece. Tekirdağ Süleymanpaşa, Balıkesir Ayvalık ve İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri'nde 19, Çanakkale, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Rize, Kastamonu İnebolu, Giresun, Artvin Hopa, Samsun Atakum Bölge, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri ve Sinop'ta 18 derece. Düzce Akçakoca ve Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 17, Van Tuşba Liman ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 16, Ordu Altınordu'da 15, Bitlis Tatvan Liman'da 12, Bitlis Adilcevaz Liman'da 9 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 29 derece, Bilecik 25, Bursa 28, Çanakkale 26, Edirne 30, İstanbul 26, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 23 derece, Aydın 32, Denizli 31, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 31, Muğla 27, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 30 derece, Antalya 27, Burdur 26, Hatay 27, Isparta 26, Kahramanmaraş 29, Mersin 28, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 25, Karaman 24, Kayseri ve Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya 25, Nevşehir 19, Niğde 21, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleriyle, gece saatlerinde Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 24 derece, Artvin 17, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 19, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 22, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 18 derece, Ardahan 12, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 26, Kars 15, Malatya 25, Muş 22, Tunceli 24, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 28 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 28, Kilis 29, Mardin 26, Şanlıurfa 30, Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 4 ila 6, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, zamanla geneli parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle 12'den gece 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan, öğle 12'den gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını 11 Haziran Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ne Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki tohum tescillerine ilişkin bilgi verdi. Yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime güç kattıklarını vurgulayan Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun değerlendirmesinde bulundu. Bolu'da yön tabelasının beton direğine çarpan otomobildeki çift öldü. 6 yaşındaki kızları ağır yaralandı. Ağır yaralanan çiftin çocuğu Elisa E. Girede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karı kocanın cenazeleri ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki SA'nın bulunması için arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis sualtı arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler su altında ve nehir üstü çevresinde arama yapıyor. Ve spor, 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası 7-12 Eylül'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek. 40 ülkeden 1000 sporcunun katılımının beklendiği organizasyon kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda 166 madalya yarışı yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırk Ağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ila 12. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Eskişehir Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 14 derece. Atina az bulutlu 21, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Helsinki parçalı bulutlu 4, Kiev sağanak yağışlı 9, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Madrid az bulutlu 20, Moskova sağanak yağışlı 9, Paris parçalı bulutlu 17, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Roma sağanak yağışlı 17, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Sofya az bulutlu 14, Tiran parçalı bulutlu 17, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 8, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman açık en düşük 16 derece. Aşgabat az bulutlu 17, Astana az bulutlu 15, Bağdat açık 26, Bakü parçalı bulutlu 13, Bişkek az bulutlu 16, Duşanbe açık 20, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük az bulutlu 20, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam açık 14, Tahran az bulutlu 21, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis parçalı bulutlu 8, Tokyo parçalı bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu, en düşük 19 derece. Kahire açık 19, Melbourne sağanak yağışlı 10, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 10, Sydney sağanak yağışlı 12, Washington parçalı bulutlu 12 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 12 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine sağanak yağışlı 15, Kırcaali sağanak yağışlı 12, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Köstence sağanak yağışlı 14, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Selanik sağanak yağışlı 16, Şumlu sağanak yağışlı 14, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Zenitsa sağanak yağışlı 13, Gazimogosa parçalı bulutlu 18, Girne parçalı bulutlu 20, Defkoşa parçalı bulutlu 16, Güzelyurt parçalı bulutlu 14 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Bartın, Kurucaş ile İlyas geçidinde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 22 kilogram. Kastamonu Bozkurt'ta 20, Sinop'ta 18, Siirt Pervari Sarıyaprak köyünde 16, Artvin Arhavi Boyuncuk köyü ve Karabük Safranbolu orman sahasında 15, Hakkari Durankaya beldesinde 12, Zonguldak Çaycuma Havalimanı ve Trabzon Arsin'de 11 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 29 derece, Bilecik 25, Bursa 28, Çanakkale 26, Edirne 30, İstanbul 26, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 23 derece, Aydın 32, Denizli 31, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 31, Muğla 27, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 30 derece, Antalya 27, Burdur 26, Hatay 27, Isparta 26, Kahramanmaraş 29, Mersin 28, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 25, Karaman 24, Kayseri ve Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya 25, Nevşehir 19, Niğde 21, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleriyle, gece saatlerinde Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 24 derece, Artvin 17, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 19, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 22, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 18 derece, Ardahan 12, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 26, Kars 15, Malatya 25, Muş 22, Tunceli 24, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 28 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 28, Kilis 29, Mardin 26, Şanlıurfa 30, Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında Hatay'da yapımı süren 4 yol Hassa Demir Yolu ve Otoyolu projesine ilişkin bilgi verdi. 4 yol Hassa Demir Yolu ve Otoyolu projesi kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu projesini, Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını aktaran Uraloğlu, projeyle bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını bildirdi. Uraloğlu, projeyle Amik Ovası'na ulaşımın çok kısalacağını belirterek, Amik Ovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız ifadelerini kullandı. Yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yurt içi üretici fiyat endeksi %3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,37, yurt içi üretici fiyatlarında %28,59 olarak kayıtlara geçmişti. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisi'nin çevrim içi oturumunda Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Diplomasinin savaş meydanında kazanılan zaferi taçlandırma amacına hizmet ettiğine işaret eden Kalibaf, "Diplomasi alanındaki askerlerimizin düşmanın sözlerine ve vaatlerine güveni yok. Bizim için somut kazanımlar elde etmek bir ölçüttür ve bunun karşılığında taahhütlerimizi yerine getireceğiz. İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız." ifadelerini kullandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.939'a, yaralı sayısının da 172.927'ye yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldürüldü, en az 130 kişi yaralandı. Ve spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Çoban Stadında saat 20.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 40 Ağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ila 12. kilometrelerinde üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Eskişehir Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 29 derece, Bilecik 25, Bursa 28, Çanakkale 26, Edirne 30, İstanbul 26, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 23 derece, Aydın 32, Denizli 31, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 31, Muğla 27, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 30 derece, Antalya 27, Burdur 26, Hatay 27, Isparta 26, Kahramanmaraş 29, Mersin 28, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 25, Karaman 24, Kayseri ve Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya 25, Nevşehir 19, Niğde 21, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleriyle gece saatlerinde Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 24 derece, Artvin 17, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 19, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 22, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 18 derece, Ardahan 12, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 26, Kars 15, Malatya 25, Muş 22, Tunceli 24, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 28 derece. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 28, Kilis 29, Mardin 26, Şanlıurfa 30, Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında Hatay'da yapımı süren 4 yol hassa demir yolu ve otoyolu projesine ilişkin bilgi verdi. 4 yol hassa demir yolu ve otoyolu projesi kapsamında Amanos dağlarının altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun limanına en kısa güzergahtan bağlayacaklarını aktaran Uraloğlu, projeyle bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını bildirdi. Uraloğlu, projeyle Amik Ovası'na ulaşımın çok kısalacağını belirterek, Amik Ovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız ifadelerini kullandı. Yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yurt içi üretici fiyat endeksi %3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,37, yurt içi üretici fiyatlarında %28,59 olarak kayıtlara geçmişti. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisi'nin çevrim içi oturumunda Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden müzakereler ilişkin açıklamalarda bulundu. Diplomasinin savaş meydanında kazanılan zaferi taçlandırma amacına hizmet ettiğine işaret eden Kalibaf, diplomasi alanındaki askerlerimizin düşmanın sözlerine ve vaatlerine güveni yok. Bizim için somut kazanımlar elde etmek bir ölçüttür ve bunun karşılığında taahhütlerimizi yerine getireceğiz. İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız ifadelerini kullandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.939'a, yaralı sayısının da 172.927'ye yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldürüldü, en az 130 kişi yaralandı. Ve spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Çoban Stadında saat 20.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Düzce-Zonguldak il sınırı Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13 ila 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Bizimkisi sebep sonuç ilişkisi ama hala kalbimin işçisi. Kendisi üzmeyi ona sorumlu bilir kişi değişmedi umarım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 31 Mayıs Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 29 derece, Bilecik 25, Bursa 28, Çanakkale 26, Edirne 30, İstanbul 26, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 28, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 23 derece, Aydın 32, Denizli 31, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 31, Muğla 27, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 30 derece, Antalya 27, Burdur 26, Hatay 27, Isparta 26, Kahramanmaraş 29, Mersin 28, Osmaniye 29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece, Ankara 23, Çankırı 24, Eskişehir 25, Karaman 24, Kayseri ve Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya 25, Nevşehir 19, Niğde 21, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleriyle, gece saatlerinde Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 24 derece, Artvin 17, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 22, Gümüşhane 19, Ordu 21, Rize 22, Samsun 21, Sinop 23, Tokat 22, Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 18 derece, Ardahan 12, Bingöl 22, Bitlis 16, Elazığ 25, Erzincan 21, Erzurum 16, Hakkari 20, Iğdır 26, Kars 15, Malatya 25, Muş 22, Tunceli 24, Şırnak 23, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 28 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 28, Kilis 29, Mardin 26, Şanlıurfa 30, Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, gece 12'den öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, gece 12'den öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek için 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını 11 Haziran Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, N-Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki tohum tescillerine ilişkin bilgi verdi. Yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime güç kattıklarını vurgulayan Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun değerlendirmesinde bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, katıldığı bir programda Lübnan'ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Netanyahu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatı verdiğini belirtti. İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret eden Netanyahu, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi. Rus ordusunun bu süreçte 108 füze ve 2300'den fazla SİHA'yı ülkesine fırlattığını belirten Zelenski, hedeflerin ağırlıklı şekilde sivil ve enerji altyapısı olduğuna dikkati çekti. Rus saldırılarını önlemek için yeterli sayıda hava savunma füzelerine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Avrupalı müttefiklerimize güveniyoruz ifadesini kullandı. Ve spor, Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında 1 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Düzce-Zonguldak il sınırı Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13 ila 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için bir salon bitkisi olan orkideyi araştırdık. Bunlarla ilgili kısacık notlar derledik. Bakalım sizin de hoşunuza gidecek mi? Orkide çiçeği balkon pervazından evlerin salonlarına kadar pek çok alanda bakımı yapılabilen en güzel görünümlü saksı çiçekleri arasındadır. Çiçek, teraryum yapımında da kullanılabilecek kadar geniş bir yelpazede tanınır. Cam fanuslar içindeki orkidelerden pencere kenarlarındaki orkidelere kadar kullanılan tüm orkide bitkilerinin bakıma ihtiyacı vardır. Ve orkide çiçekleri istenilen her yere gönderilebilir. İster bir iş kutlaması için, ister bir doğum gününe, ister evlilik yıl dönümü şerefine. Ne zaman isterseniz orkide çiçeğini gönderebilirsiniz. Çünkü gönderdiğiniz kişi bakımını çok rahat yapacaktır. Özellikle çiçeğin sık hastalanması, narin olması, nazlı bir bitki olması sebebiyle bakımı çok daha önemlidir. Çok hızlı bir şekilde bükülebilmesi, yapraklarını dökebilmesi gibi nedenlerle her gün bakım verilmesi gereken bitkiler arasındadır. Özellikle üzerinde açan çiçeklerin ömrü bakım yapılmadığı takdirde birkaç güne kadar düşer. Bu nedenle orkide bitkisi en narin ve bakım konusunda hassas bitkiler arasındadır. Sadece sulama ve mevsiminde saksı değiştirmeden ibaret bir bakım rutini belirlenecek bitkilerden değildir. Çiçek açmış bir orkide için ayrı, açmamış orkideye ayrı bir bakım verilir. Bunun yanında orkide sulama, çoğaltma ya da budama gibi işlemler için de farklı bir özen ister. Yapılacak her bir işleme bitki farklı tepki verir. Dolayısıyla bu kadar hassas bir bitki için yanlış budama ya da sulama nedeniyle bitkiyi kaybetme ihtimalinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bakımını peki orkidenin nasıl yapmalıyız? Orkide, salepgiller familyasından bir bitki. O yüzden hassas ve çiçekli. Bitki 22 binden fazla türü bulunan süs çiçekleri sınıfında yer alıyor. Orkide türleri iklimlere ve tohum yapılarına göre de değişiklik gösteriyor. Genel taç duruşları ve çiçek açma şekilleri benzer. Bunun yanında doğada kendiliğinden yetişen orkideler de var ki kokuları da muazzam. Ayrıca salep baharatının elde edildiği bitki de bir tür orkide. Kullanım alanı ilaç sanayisinden süs bitkisi ve esanslara kadar genişleyen uçsuz bucaksız bir alan. Önce saksılarından başlayalım. Orkide saksıları şeffaf olmalı. Şeffaf ve ince saksıları sever orkide. Bu nedenle de iç içe geçmiş birden fazla saksı köklerin sıkılmasına neden olur. Saksının şeffaf olması kökten alınacak ışığı sağlar. Ancak birden fazla saksı şeffaf dahi olsa ışığı keser, ışık kalitesini de düşürür. Orkide saksısının orkide siparişi verilirken şeffaf ve uygun şekilde gelmemesi durumunda saksıyı mutlaka değiştirin. Orkidenin bulunacağı yer havadar, ışık alan yapıda olmalıdır. Direkt olarak gün ışığına maruz kalmayı sevmez. Bu nedenle gün ışığı alan bir yerde ancak gölgede muhafaza etmeniz bitki için doğrudur. 15-25 derece arası bir sıcaklığa sahip odalarda bitki kendisini daha güzel sergiler. Direkt yeri sevmez. Onun yerine masa ya da dolap üzerlerinde daha hızlı büyürler. Oda içerisinde orkideniz hep aynı yerde durursa gelişimi daha net olur. Sosyal bir bitkidir. Yani odanın trafiğinin olmasını sever. İnsanlarla iç içe olduğunda daha hızlı büyür. Kendi halinde yalnız bırakıldığında mutsuzluğunu hemen görürsünüz. Fazla suyu sevmez. Kökleri çürümemelidir. Yazın 4 günde bir, kışın 7 günde bir sulama yeterlidir. Orkideleriniz eğer boynunu bükerse hemen dibine buz koyun. Anında kendisini toplayıp dimdik olacaktır. Unutmadan buzu toprağa gömmeyin, olur mu? Sadece üzerine bırakın. Budamasında da çiçekleri döküldükten sonra sapı sararmaya başladığında yapılır. Alttan itibaren 3. boğumdan sonra kesin. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendik ve orkideler dedik. Bir sonraki programımıza kadar orkideleriniz çiçekli ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En Beş Dakika.

kaldı o güzel sesin. Kulaklarımda canım çınlıyor. Dünden beri çok özledim.

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Saat 19.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar ve pazartesi günü öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 31 derece. Bilecik 13-26, Bursa 15-30, Çanakkale 18-27, Edirne 15-31, İstanbul 19-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 17-28, Sakarya 16-29, Tekirdağ 17-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 12, en yüksek 24 derece. Aydın 17-34, Denizli 17-31, Kütahya 10-24, İzmir 18-32, Manisa 17-32, Muğla 14-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 19, en yüksek 31 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-27, Hatay 16-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-30, Mersin 21-27, Osmaniye 18-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 11, en yüksek 25 derece. Ankara 12-24, Çankırı 10-24, Eskişehir 12-26, Karaman 11-26, Kayseri 10-25, Kırıkkale 13-24, Kırşehir 11-24, Konya 13-26, Nevşehir 11-22, Niğde 12-23, Sivas 8-21, Yozgat 10-21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 15, en yüksek 27 derece. Bolu 10-23, Düzce 14-27, Karabük 12-24, Kastamonu 8-22, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 26 derece. Artvin 9-23, Bayburt 4-20, Çorum 10-23, Giresun 15-23, Gümüşhane 7-22, Ordu 14-23, Rize 13-25, Samsun 16-25, Sinop 14-23, Tokat 11-25, Trabzon 14-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 7, en yüksek 21 derece. Ardahan 1-17, Bingöl 10-25, Bitlis 7-18, Elazığ 12-28, Erzincan 10-24, Erzurum 4-20, Hakkari 11-23, Iğdır 11-29, Kars 2-19, Malatya 12-27, Muş 9-23, Tunceli 9-25, Şırnak 13-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 17, en yüksek 31 derece. Batman 12-31, Diyarbakır 11-32, Gaziantep 15-30, Kilis 16-30, Mardin 15-27, Şanlıurfa 18-32, Siirt 13-27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında Hatay'da yapımı süren 4 yol Hassa Demir Yolu ve Otoyolu projesine ilişkin bilgi verdi. 4 yol Hassa Demir Yolu ve Otoyolu projesi kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını aktaran Uraloğlu, projeyle bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını bildirdi. Uraloğlu, projeyle Amik Ovası'na ulaşımın çok kısalacağını belirterek, Amik Ovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız ifadelerini kullandı. Yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yurt içi üretici fiyat endeksi %3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,37, yurt içi üretici fiyatlarında %28,59 olarak kayıtlara geçmişti. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisi'nin çevrim içi oturumunda Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Diplomasinin savaş meydanında kazanılan zaferi taçlandırma amacına hizmet ettiğine işaret eden Kalibaf, "Diplomasi alanındaki askerlerimizin düşmanın sözlerine ve vaatlerine güveni yok. Bizim için somut kazanımlar elde etmek bir ölçüttür ve bunun karşılığında taahhütlerimizi yerine getireceğiz. İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız" ifadelerini kullandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.939'a, yaralı sayısının da 172.927'ye yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldürüldü, en az 130 kişi yaralandı. Ve spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Çobani Stadında saat 20.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Düzce-Zonguldak il sınırı Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13 ila 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz, Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz.

0: Sen olmadan gitmiyor. Taptığım yalnızlık bile. Sen olmadan gitmiyor. Sokağa atılmış bir köpeğin hüznü bile. Sen olmadan gitmiyor. Nar ağacının altına çekilmek bile. Sen olmadan gitmiyor. Bıktığım, usandığım ölümler bile. Sen olmayınca gitmiyor. Yenilerini tanıdığım acılar bile.
1: Edebiyat Güncesi.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizleri Süreyya Berfe'nin Gitme şiiriyle selamlıyoruz. Türk edebiyatının başarılı temsilcisi Süreyya Berfe'nin şiir anlayışı, edebi kişiliği ve hayat öyküsüyle edebiyat güncesindeki yolculuğumuz devam ediyor. Süreyya Berfe, 27 Ocak 1943'te Fransızca öğretmeni Metin Kanıpak ve Nermin Hanım'ın oğlu olarak İstanbul'da doğmuştur. Baba tarafından Atatürk'le kan bağı olan şair, Selanik mübadili bir aileye mensuptur. Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak'tır. 1960 yılında Çanakkale Lisesi'nden mezun olan Hikmet Süreyya, henüz 17 yaşındayken ailesinin yönlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi'nde hukuk öğrenimine başlamıştır. Edebiyat ve felsefeye ilgi duyması nedeniyle 2 yıl sonra hukuk öğrenimini bırakmış, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etmiştir. Süreyya Berfe, İstanbul'da bulunduğu süre içinde genç yaşına rağmen büyük bir kısmı ikinci yeni şairi olan isimlerle tanışma fırsatı bulmuştur. Şiire ilgisi lise yıllarında başlamış olan şair, bir süre Cemal Süreyya ve Tomris Uyar'ın yanında Papyrus dergisinin getir götür işlerinin gönüllüsü olarak çalışmıştır. İlk şiirinin 1962'de Yön dergisinde yayımlanmasının ardından edebiyat çevrelerince ismi daha sık duyulmaya ve tanınmaya başlamıştır. Özellikle 1965'te yazdığı ve 1966 Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması'nda birincilik ödülü alan Kasaba adlı şiiri, Cemal Süreyya ve Tomris Uyar'ın telkinleriyle yarışmaya gönderilmiştir. 1965'e kadar kullandığı H. Süreyya Kanıpak veya Süreyya Kanıpak ismini aynı yıl bir grup şair arkadaşının tavsiyelerini de alarak değiştirir ve Berfe soyadını alır. Şair 1969 senesinde kendi isteğiyle yedek subay askerliğini Kayseri'de köy öğretmeni olarak yapmıştır. Süreyya Berfe askerlikten sonra bir süre Arkın Yayın Evi'nde çalışmıştır. 1969 yılında İsmet Özel, Atoğul Behramoğlu, Özkan Mert, Refik Durbaş gibi isimlerle bir araya gelerek Ant dergisinde özellikle ikinci yeniye karşı olduklarını belirten bir bildirgeye imza atmıştır. 1972 yılında dergicilik faaliyetine girişen Berfe, Ali Özgen Türk'le birlikte Asyalı adlı bir dergi çıkarmıştır. Berfe, iki sayı süren dergicilik faaliyetinin ardından bir yayın evinin çocuk kitapları bölümünde çalışmıştır. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yapan şair, emekli olduktan sonra İstanbul'dan ayrılıp İzmir Foça'ya yerleşmiş, Foça'nın turistik popülaritesinin artmasından rahatsız olduğu için 2005 yılından itibaren Urla İskele'de yaşamaya başlamıştır. Eşini kaybeden ve bir çocuk babası olan Süreyya Berfe, Urla İskele'de sakin ve kısmen de münzevi bir yaşam sürdürmüştür. İlk şiirlerinde ikinci yeni akımının etkisinde kalarak soyutlamalara başvurdu. 1966'dan sonra ise halk şiirinin yolundan giden yeni bir şiir dili kurma arayışına yöneldi. İlk şiir kitabı olan Gün Ola bu arayışın ürünüdür. Berfe bu kitapta Anadolu'nun bir köyünde kısa bir süre tanıklık ettiği bir dili ve dille iç içe gelişmiş olay, durum ve koşulları anlatmayı amaçladı. Şairin Bu Ses Getiren kitabında Türkmen ve Avşar ağıtlarının, halk ozanlarının, türkülerin ve Nazım Hikmet'in etkileri görülür. Daha sonraki şiirlerinde de halk şiirinin olanaklarından yararlanmayı sürdürdü. Toplumcu, halkçı, Anadolucu, gerçekçi bir poetik çizgiye girmeden önce yayınlanan şiirlerin üslup ve içerik yönleriyle ikinci yeniye yakın görülmesi, Mehmet Fuat gibi eleştirmenlerin dikkatinden kaçmamıştır. İkinci yeni havasında başlayıp şiirin iç sorunlarını özümsedikten sonra toplumsalcılığa yönelenlerin özelliklerini taşıyan bir şair olarak Berfe, 1960'ların ortasında dönemin birçok şairi gibi kaçınılmaz olarak imgeci bir algının izlerini sürmeye çalışmıştır. Berfe, imge, sembol ve metaforlarla özgün bir şiir oluşturma uğraşıyla soyutlamacı bir anlayışa yönelirken bir yandan da arınmış bir dil oluşturma çabası içindedir.
Şiire başladığı yıllardan bugüne 11 şiir kitabı yayımlanan Süreyya Berfi'nin şiir anlayışı 3 döneme ayrılır. İlk kitabı Gün Ola'dan önce Süreyya Kanıpak imzasıyla yazdığı ve kitaplarına almadığı şiirlerin oluşturduğu imgeci soyutlamacı anlayış birinci dönemidir. Gün Ola ve Savrulan, kısmen de hayatla şiir kitaplarının oluşturduğu toplumcu gerçekçi eğilim ikinci dönemidir. Hayatla şiirden itibaren yaşama ve sanat tecrübe bağlantısına yaslanan, Özen'in bireysel serüveni ve tabiatı önceleyen şiirlerin oluşturduğu dönemse üçüncü dönemidir.

0: ilk olarak hepsi o kadar şiiriyle sizlerleyiz. Gidilir, gelinir. Belki sağ salim dönülür. Hepsi o kadar. Günler, geceler çabuk geçer. Çabuk geçmez şaşkın bir çocuğun hüznü. Vapurlar, arabalar, karlar çabuk geçer. Ayrılıkta, özlemde her şey. Her şey çabuk geçer. Ve birden gün ağrır. Hepsi o kadar. Gidilir, herhalde gelinir. Bütün gün denize bakmak kadar. Belki ayvalar çürür, bir şeyler kurur, atılır. Nedir ki uzakta olmak? Ardahan'da boş duran bir ev. Hiçbir zaman suyu olmayacak bir kuyu. Unutulur, kalır. Hepsi o kadar. O kadar anlayabilmek. O kadar acemi, o kadar toy, o kadar ilk, o kadar yeni. Ey uğursuz yolculuklar! Ey yıldızsız samanyolu! Bir daha hiç olmayacaksınız. Çünkü yarım ve yaralı kalan bir akşam, yemin etmiyorum ama en az günlerce, günlerce kanar. Gidilir. Gelinse de gidildiği gibi değildir. Hepsi o kadar. O kadar anlayabilmek. O kadar acemi, o kadar toy, o kadar ilk, o kadar yeni.
1: Edebiyat Güncesi devam ediyor.

Unutulmaz şiirlerinden kayıp şimdi radyolarınızda. Seni yitirmedim, kaybettim. Cep saatimi yitirdim, seni kaybettim. Gökyüzünün herhangi bir yerinde, herhangi bir gökyüzünde kaybettim seni. Kim kimi buldu ömrümde? Herkes başka bir gündü. Herkes başka bir günü düşündü. Şöyle ya da böyle, ömründe olmayan dünü düşündü. Yeryüzünde, hemen şurada kaybettim seni. Telaşla, korkuda kaybettim. Hüzünde, coşkuda kaybettim. Mutluluktan ölebilirim dedin, kaybettim. Kim kimi tanıdı ömründe? Herkes başka bir durumu düşündü. Şöyle ya da böyle, ömründe olmayan umudu düşündü. Kaybolan ne varsa onlarda, onlarla, geçen günlerden birinde, geçmişte, kaybettim işte. Zaman sustu. Zifiri karanlık bir mağarada, ürkek bir yosun ışıdı.

Ve son olarak sevgili arkadaşım şiiri sizlerle. Gözlerinin rengi gibi, yüreğinin rengi gibi, saçlarında kendi renginde. Ama ben ellerini gördüm önce. Toplayan, düzelten, onaran ellerini. Dokunduğuna soluk aldıran, telaşlı, usta sevecen ellerini. Geç anladım ve inandım. Her gün daha çok inanıyorum. Ellerin, güzel işlerin karıncası. Ellerin, ellerden bıkmış ellerime sığınak. Yüzünün rengi gibi, dudaklarının rengi gibi, saçlarında kendi renginde. Ama ben özverini gördüm önce. İçinde çavlan gibi dökülen özverini. Hep koşan, yürümeyi bilmeyen, hesapsız, gücendirmeyen, saydam özverini. Neye uzansa dirilten, susan, hüzünlenen, sıcak özverini. Geç anladım ve inandım. Gün gün daha çok inanıyorum. Özverin, güzel işlerin arısı. Özverin, sözcüklerden yılmış kafama barınak. Derinin rengi gibi, sesinin rengi gibi, saçlarında kendi renginde. Ama ben seni gördüm önce. Gülen, yaşayan, bilen seni. Körpe bir söğüt dalı gibi çırpınan, durduğu yere can veren, gönüllü, duyan, seven seni. Geç anladım ve inandım. Şimdi daha çok inanıyorum. Sen hayatın ablası, saf olan her şeyin mayası. Sen eşyalardan usanmış kalbime dayanak. Sevgili arkadaşım benim. Sana sevgili arkadaşım diyorum. Budur bizim anladığımız sevdanın tanımı. İşte sana bir aşk şiiri. İçinde sevginin sözcüğü geçmiyorsa suçun yarısı senin. Çünkü ben de bize yaraşanların sözcüğünü değil kendisini seviyorum. Senin gibi.

Süreyya Berfi'nin şiirleri 1965'ten bu yana çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Kasaba şiiriyle 1966 Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması Birincilik Ödülü, şiir çalışmalarıyla 1992 Cemal Süreyya Şiir Ödülü, Nabiga'yla 2001 Behçet Necatigil Şiir Ödülü, Seni Seviyorum'la 2002 Orhan Murat Arıburnu Şiir Ödülü, Çıkrık'la 2009 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, Seferis'te Üvez eseriyle 2011 Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü ve 2015 TÜYAP Onur Ödülü, Yavaş Yavaş Bilemiyorum'la 2023 Atilla İlhan Şiir Ödülü almıştır. Berfi soyadının hikayesini ise şöyle anlatıyor Cemal Süreyya. Süreyya'nın soyadı Kanıpak'tı. 1966 yılları. Ben papürüsü çıkarıyorum. Süreyya da derginin dağıtımını yapardı. Altunizade'de futbol maçı yapardık. Sanatçılarla tiyatrocular. İlk vuruşu Gülris Sururi yaptı. Orhan Kemal gol atardı.

Bu arada herkes matrağına bir şey öneriyor. Şen şiir olsun diyor mesela. En sonunda Berf olsun deyince Süreyya çok sevdi. Soyadı Berfe oldu. Uzun süredir organ yetmezliği tedavisi gören Süreyya Berfe, 9 Ocak 2024 tarihinde yaşadığı Urla'daki evinde 80 yaşında hayatını kaybetti. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Süreyya Berfe'nin hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle, edebiyat ve sanatla kalın.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar ve pazartesi günü öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 31 derece. Bilecik 13-26, Bursa 15-30, Çanakkale 18-27, Edirne 15-31, İstanbul 19-26, Kırklareli 14-29, Kocaeli 17-28, Sakarya 16-29, Tekirdağ 17-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar en düşük 12, en yüksek 24 derece. Aydın 17-34, Denizli 17-31, Kütahya 10-24, İzmir 18-32, Manisa 17-32, Muğla 14-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 19, en yüksek 31 derece. Antalya 19-27, Burdur 12-27, Hatay 16-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-30, Mersin 21-27, Osmaniye 18-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 11, en yüksek 25 derece. Ankara 12-24, Çankırı 10-24, Eskişehir 12-26, Karaman 11-26, Kayseri 10-25, Kırıkkale 13-24, Kırşehir 11-24, Konya 13-26, Nevşehir 11-22, Niğde 12-23, Sivas 8-21, Yozgat 10-21 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 15, en yüksek 27 derece. Bolu 10-23, Düzce 14-27, Karabük 12-24, Kastamonu 8-22, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 13, en yüksek 26 derece. Artvin 9-23, Bayburt 4-20, Çorum 10-23, Giresun 15-23, Gümüşhane 7-22, Ordu 14-23, Rize 13-25, Samsun 16-25, Sinop 14-23, Tokat 11-25, Trabzon 14-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 7, en yüksek 21 derece. Ardahan 1-17, Bingöl 10-25, Bitlis 7-18, Elazığ 12-28, Erzincan 10-24, Erzurum 4-20, Hakkari 11-23, Iğdır 11-29, Kars 2-19, Malatya 12-27, Muş 9-23, Tunceli 9-25, Şırnak 13-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 17, en yüksek 31 derece. Batman 12-31, Diyarbakır 11-32, Gaziantep 15-30, Kilis 16-30, Mardin 15-27, Şanlıurfa 18-32, Siirt 13-27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, gece 12'den öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, gece 12'den öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek için 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını 11 Haziran Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, N-Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki tohum tescillerine ilişkin bilgi verdi. Yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime güç kattıklarını vurgulayan Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun değerlendirmesinde bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, katıldığı bir programda Lübnan'ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Netanyahu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatı verdiğini belirtti. İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret eden Netanyahu, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi. Rus ordusunun bu süreçte 108 füze ve 2300'den fazla SİHA'yı ülkesine fırlattığını belirten Zelenski, hedeflerin ağırlıklı şekilde sivil ve enerji altyapısı olduğuna dikkati çekti. Rus saldırılarını önlemek için yeterli sayıda hava savunma füzelerine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Avrupalı müttefiklerimize güveniyoruz ifadesini kullandı. Ve spor, Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında 1 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Düzce-Zonguldak il sınırı Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13 ila 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Son 2 son.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 1 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Antalya'nın batı ilçeleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları artarak kuzey kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız doçent doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle bir programda buluşmak çok güzel. Geçen haftaki programımızda gençlik sorunlarından bahsetmiştik. Bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla Kurban Bayramı'ndaki işte sağlığımızın korunması üzerine konuşmak isterim. Siz ne dersiniz?
3: Öncelikle hepimize sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmesini diliyorum sevgili ailelerimizle, aileleriyle ve dostlarıyla beraber. Bizim geleneklerimiz çok güzel. Gerek milli bayramlarımız olsun, gerek dini bayramlarımız olsun, birbirimize dostluğumuzu, sevgimizi, saygımızı anlatmanın en güzel yolu ve bizi bütünleştirici, birleştirici olması bakımından hepimizin çok sahip çıkmamız gereken değerler. Onun için bu güzel günlerin tadını çıkarmayı diliyorum bütün ailelerden. Tabii tadını çıkarmak için öncelikle sağlıklı ve huzurlu olmamız lazım. O nedenle sevgili ailelerimizden sağlığımızı, hem kendimizin hem çevremizin sağlığımızı korumamız gereken bir sürece girdiğimizi biliyoruz. Neden çevre sağlığı çok önemli? Çünkü havaların sıcak olması dolayısıyla, özellikle de Kurban Bayramı olması dolayısıyla kesilen kurbanlarımızın iyi saklanması çok kıymetli ki uygun koşullarda çevreye iletilebilsin, uygun koşullarda ailelerimize ulaşabilsin ve herkes bu kesilen kurbanlardan, kurban etlerinden yeterince yararlanabilsin diye. O nedenle aynı zamanda uygun koşullarda kesimin sağlanması birinci aşamada, hiç kuşkusuz ki hayvanlarımızın uygun koşullarda alınması, yani sağlıklı hayvanların alınması en önemlisi. Sağlıklı hayvanların alınıp sağlıklı koşullarda saklanması. Çünkü ne yazık ki işte kaçan hayvanlar ve kaçan hayvanların hem ailelerimize hem çevreye verdiği zararları zaman zaman basın yayın aracılığıyla geçmiş bayramlarımızdan deneyimlerimiz var. Bunların olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını çok rica ediyoruz. Onun dışında hayvanlarımızı kestiğimiz koşulların toplu yerlerde olması çok kıymetli. Belediyelerimizin gösterdiği yerlerde kesimin yapılıyor olması çok kıymetli. Çünkü buradaki atıkların daha sonra kan ve çeşitli hayvan ürünleri olması nedeniyle üzerinde çok fazla sinek, böcek ve mikrop üreme şansı var. Ve bunların olması hastalıkları artırma ihtimalini yükseltiyor. Ve bu bir tehlike oluşturuyor. O nedenle belediyelerin gösterdiği koşullarda ve belediyelerin gösterdiği yerlerde hayvanlarımızın kesilmesi ve ehil kişiler tarafından kesilmesi çok önemli. Çünkü ehil kişiler tarafından kesilmediği zaman bu sefer hayvanlarımıza, bu hayvanları kurban ediyoruz ama onların kurban ederken onları da düşünmemiz gerekiyor. Onlara can acı vermeden en uygun şekillerde bu ibadetimizi yapmak açısından ehil kişilerin kesmesi çok kıymetli. Onlara acı çektirmememiz gerekiyor. Ve bunları mümkünse çocuklarımıza anlayabilecekleri yaşlarda anlatmamız, anlamayacağı yaşlarda ise mümkünse göstermememiz lazım. Çünkü pek çok çocuğumuz dün oynadığım hayvandı, veya sabahleyin oynadığım koyundu, bu bizim ineğimizdi, ben bunu yemem diye çok hüzünlendiğimle ilgili çeşitli geri bildirimler alıyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın ya bu konularda, dediğim gibi, büyüyen çocuklarımıza bu konuda bilgi verilmesi, anlatılması, aydınlatılması, ancak küçük çocuklarımızın yanında da bu kesimlerin olmaması daha onların beden ve ruh sağlığı açısından çok daha önemli. Gene kesen kişilerin ehil olması çok önemli dedik, çünkü kesen kişinin sağlığını korumamız gerekiyor. Bu nedenle kestikten sonra da mümkünse en kısa zamanda bu etlerimizin dondurulması ve ulaştıracağımız, ikram edeceğimiz yakınlarımıza, dostlarımıza ulaştırılırken de buz kalıpları içinde götürülmesinde yarar var. Çünkü sıcak hava koşullarında gene içinde mikroplar üreyip hayvanlarımızın maalesef boşu boşuna kesilmesi gibi olmaması için dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi dondurulan etlerin çözüldükten sonra hemen kullanılması. O nedenle ya hemen sevdiklerimize dağıtılması veyahut da dağıtım sırasında kesinlikle donmuş etlerin eritilmemesi gerekiyor. Mümkünse hiç kuşkusuz ki en kısa zamanda keser kesmez bütün yakınlarımıza dağıtıp ondan sonra kendimize ayırdıklarımızı derhal dondurmamız ve ihtiyacımıza göre parçalayıp dondurmamız ve ihtiyacımız oldukça da bunları çıkarıp eritip ondan sonra tüketmemiz gerekiyor. Gene et ve etle bulaşan hastalıklara karşı ve ette üreyecek mikroplara karşı beden sağlığımızı, hem kendimizin hem sevdiklerimizin sağlığını korumamız için bu etlerin uygun koşullarda dağıtılması, uygun koşullarda saklanması ve ondan sonra gene uygun koşullarda tüketilmesi çok önemli. Kullandığımız kesim sırasında, parçalamalar sırasında kullandığımız bıçakların temiz olması çok önemli. Çünkü sebzelerde, meyvelerde kullandığımız bıçaklardan gene etlerimize hastalık ve mikrop bulaştırma, bakteri, mantar, parazit bulaştırma ihtimali nedeniyle ve bunların daha sonra tekrar bizim bedenimize geri dönme ihtimali nedeniyle çok iyi bir şekilde temiz bıçaklar, temiz kaplar, temiz koşullarda dondurularak saklanması önerilenler arasında. Büyük bir masraf yapılıyor ve bu vererek, isteyerek yapılıyor, ancak sonucu bize sağlıklı olarak dönmesi için hem hayvanlarımızın, hem kesim yapan kişilerin, hem bizim ve sevdiklerimizin sağlığı açısından temizlik kuralları, çevre kurallarına uyum çok çok kıymet kazanıyor. Diliyor ve umuyoruz ki çok güzel bir bayram tatili geçer ve daha önceden okuduğumuz çeşitli kazalar bu koşullara dikkat edilerek bu bayramda bizi üzmeyecektir. Bu arada çocuklarımızın sağlığı açısından bazı çocuklarımızın et ve et ürünlerine karşı hassasiyeti var. Çünkü vücutlarında eksik olan bazı maddeler var sevgili aileler. Biz bunlara doğuştan metabolik hastalık diyoruz. Doğuştan metabolik hastalığı olan çocuklarımızın vücudundaki eksik madde her neyse, o nedenle şu anda size çok ayrıntı anlatmama gerek yok, değerli zamanınızı almayayım, ama eksik olan maddeler nedeniyle yedikleri gıdayı tüketmekte sıkıntı yaşıyorlar. Bu herhangi bir şekilde olabiliyor ve tüketemedikleri için bu maddelerin, bu yedikleri gıdalar vücutlarında adeta zehir etkisi yapıyor. Çünkü bedeninde birikmeye başlıyor bunun yıkım ürünleri. Yani vücut bunu sindirip atamıyor. Öyle olduğu için bu çocuklarımız daha, o nedenle doğuştan metabolik hastalıklar diye adı geçiyor. Bu çocuklarımızın ne gibi şikayetleri olur? Bu bebekler daha doğdukları andan teşhis edilebilecekleri gibi yıllar içinde teşhis edilebilirler. Neden böyle? Çünkü hani siyahtan beyaza Gri'nin tonları gibi hastalıkların da tonları olabilir. Yani bir grupta biraz eksik olabilir, bir grupta fazlaca eksik olabilir bu maddeler. Ve o nedenle hastalık eğer vücuttaki eksik olan fazlaysa şikayetler çok erken dönemde, yani yeni doğan döneminde, daha doğumdan hemen sonra bebeğin beslenmesiyle, anne sütü almasıyla veya da mama almasıyla başlar. Ama bazı çocuklarımız var ki biraz daha büyüyüp ek gıdalara geçildiğinde şikayetleri görülebilir. Her ne olursa olsun bu çocuklarımızın özel yaşayan ailelerimiz gayet iyi bilirler. En az bizim kadar iyi bilirler çünkü onlar çocuklarını 7-24 gözlüyorlar. Ve biz bu sevgili ailelerimizden pek çok şey öğreniyoruz. Bebeklerimizin, çocuklarımızın şikayetleri ve mamaya verdikleri tepkileri öğreniyoruz. Ve bu şekilde size bilgilerimizi paylaşma şansını yakalayabiliyoruz. Bu çocuklarımızın doğuşta ne gibi şikayetleri olabilir? Bir defa çok halsizleşebilirler bebekler. Yedikleri gıdayı sindiremiyorlar çünkü aç kalıyor sonuç olarak. Vücuduna yaramıyor aldığı gıda. Öbür taraftan çok halsizleşmiş yeni doğan bebeğin çok halsizleşmesi nedir? Uyuklar, daha derin uyur, nefes alışı değişir. Yeni doğan bebek, sağlıklı bir bebek bol bol emebiliyorken acıktığı zaman bu bebeklerin emmeleri zayıftır. İster mama olsun, ister anne sütü olsun, ne olursa olsun emmesi zayıflamıştır bebeğin. Bebeklerde sarılık olabilir. İdrar miktarında değişiklik olabilir. İdrarında koku olabilir. Bu bebeklerin genelde idrarları özel bir kokutusu vardır. Hastalığın tipine göre bu idrar kokusu tanımlanmaktadır. Bazı bebeklerde sarılık görülebilir. Ve sonuç olarak bu bebeklerin mutlaka ve mutlaka bir an önce hastane bakımına ihtiyaçları vardır. Demin söylediğimiz gibi emmeleri ve beslenmeleri bozulduğu için kan şekerleri düşer. Kan şekerleri düşük olması sonucunda havale geçirebilirler veya vücutlarında titreme, kasılma şeklinde nöbetler olabilir. Bu hastalıkların nedeni, yani bu hastalıklar nasıl oluşur? Biraz da izninizle ondan bahsedeyim. Çünkü bu maalesef bizim toplumumuzun ciddi bir sorunudur. Ve bu konuda çalışan, doğuştan metabolik hastalıklarda çalışan metabolizma uzmanı arkadaşlarımızdan edindiğimiz yeni bilgilere göre maalesef bu sorun giderek artmaktadır. Neden giderek artmaktadır? Çünkü akraba evlilikleri artmaktadır. Akraba evliliği ne etkisi vardır? Çünkü düşünelim ki bu metabolik hastalık dediğimiz hastalıklar anne ve babanın taşıyıcı olması, yani anne veya babanın değil, hem annenin hem babanın bu hastalığı taşıyor olmasından kaynaklanır. Nasıl bir şeydir taşıyıcı olmak? Bizim diyelim ki atalarımızdan birinde, büyük annelerimizde, büyük babalarımızda, biz tanıyalım tanımayalım, yani büyük büyük annelerimizde, büyük büyük babalarımızda da olabilir, mavi gözlü veya yeşil gözlü birisi olsun. Ve diyelim ki yani bu genç çiftin hem anne hem baba adayının bu büyüklerin torunu olduğunu düşünelim. Dolayısıyla kendi anne babaları ve kendileri kahverengi gözlü olabilirler, siyah gözlü olabilirler. Yani mavi ve yeşil gözlü değildir. Ama atalarından gelen, büyük annelerinden, büyük babalarından gelen o mavi ve yeşil gözlü özelliğini taşırlar. Dolayısıyla kendileri olmasa bile çocukları mavi ve yeşilli gözlü olabilir. İşte doğuştan metabolik hastalık dediğimiz şey de bizde görünmeyen ama çocuklarımıza nakledebileceğimiz taşıyıcılık dediğimiz bir durum sonucunda ortaya çıkar. O nedenledir ki yani hem anne hem baba çocuğuna tıpkı mavi ve yeşil gözlü özelliğini verdiği gibi çocuğuna büyüklerinden aldığı, atalarından aldığı bu hastalık, doğuştan metabolik hastalık özelliğini verir. Şimdi akraba evliliği burada neden önemli oluyor? Diyelim ki hiç tanımadığımız biriyle evlensek, yani hiçbir akraba, kan bağı olmayan biriyle evlenildiği zaman o ailenin bu hastalığa, yani iki ayrı ailede bu hastalığın görülme ihtimali hiç kuşkusuz ki çok daha zayıftır. Ama aynı genlere, benzer genlere sahip kişiler evlendiği zaman bunu çocuklarına aktarma ve dolayısıyla kendileri taşıyırken çocuklarının hasta olma ihtimali artmaktadır. İşte bu nedenledir ki sevgili ailelerimiz, tıbbi açıdan akraba evlilikleri çok arzu edilen bir şeyler değildir. Ama gençlerimiz birbirini seviyor ve evlenmek istiyorlarsa, o zaman bilim ve teknoloji ilerledi. Hep söylüyoruz ya, lütfen evlenirken veya hatta en önemlisi hamileliği planladığınız anda lütfen gidip sağlık çalışanlarına biz bir bebek istiyoruz, biz akraba evliliği yaptık, şöyle bir akrabalığımız var, bizim anne babalarımızda, onların kardeşlerinde erken doğumlar, sakatlıklar, işitme görme problemleri, zeka problemleri, erken ölümler, tekrarlayan düşükler vardı diye sağlık çalışanlarıyla dostça ve dürüstçe konuşup bu hastalıklar yönünden araştırılarak ondan sonra bebek yapmayı planlamaları sağlıklı olanı. Çünkü anne karnındayken bu hastalıkların bazıları, her biri değil. Çünkü bu hastalıklar çok çeşitlidir. Her birinin tanısı hemen konulamayabilir. Anne karnında tanısı konulan hastalıklar vardır. Tanısı konulamayan hastalıklar vardır. Onun için %100 tanısı konulmasa bile ailelere erken tanı konusunda bir ön bilgi verilmesi için yardımcı olunması açısından bu danışmayı mutlaka gençlerimizin evlilik öncesinde almalarını öneriyoruz. Ve eğer böyle bir çocuk doğarsa, bebeğimiz doğarsa mutlaka en kısa zamanda, saatler içinde. Çünkü sizin için, benim için bir gün ömrümüzün ihmal edilebilir miktarı olabilir ama bir yeni doğan bir bebek için bir gün ömrünün %100'üdür. O nedenle mutlaka hemen, eğer bebek iyi emmiyorsa, bebeğin sarılığı varsa, bebeğin nefes alışverişini beğenmiyorsak, bebek devamlı uyuyorsa, bebek bizimle iletişim içine geçemiyorsa, bebek pelte gibi yatıyorsa veya bebek huzursuz ve devamlı ağlıyorsa, dikkat ediyorsanız bunlar hep birbirinden sanki zıtmış gibi, ya diyoruz ki ya devamlı uyuyor veyahut da devamlı ağlıyor. Bu yeni doğan bebeklerin, o nedenle yeni doğan uzmanlığı diye bir bilim dalı oluştu. Çünkü yeni doğan derya gibidir. Her bir şikayeti ayrı değerlendirilmelidir ve böyle bir şeyi evde takip etmek ciddi bir sorumluluk almak demektir ve bebeğimizin sağlığı üzerinde çok tehlikeli olabilir. Onun için böyle bir şikayeti olan, bebeği olan ailelerin en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna saatler içinde, hatta dakikalar içinde başvurması gereklidir. Bunu uzman arkadaşlarımız teşhis edeceklerdir ve gerekli tedavileri vererek bebeğimizi sağlığına kavuşması için gereken yapılacaktır. Bu bebeklerin tabii ki şikayetlerinin şiddetine ve beraberinde eşlik eden şikayetler olabilir. Çünkü bu, takdir edersiniz ki, bu bütün vücudu etkileyen bir olay. Beraberinde başka hastalıklar da barındırıyor olabilir. O nedenle tedavileri sabır ve zaman gerektirebilir. Bazen de çok yüz güldürücü sonuçlar alamayabiliriz maalesef. Çok üzülerek, çok uğraşsak bile. Onun için sevgili aileler, bu hastalarımızın erken tanısı, tedavisi önemlidir. Kurban Bayramı ile bunun ne alakası var? Çünkü eğer bir çocuğumuz vücudunda bir şeyi sindiremiyorsa, Kurban Bayramı'nda artan et tüketimi nedeniyle, tıpkı Ramazan Bayramı'nda konuştuğumuz vücudunda yeterince insülin olmayan çocuklarımızın insülin ihtiyacının arttığı ve şeker yönünden, yani diyabet yönünden iyi takip edilmesi, o çocuklarımızın yanında şekerli gıdaların yerine başka gıdaların bayram ikramı olarak yapılmasını konuştuğumuz gibi, Kurban Bayramı'nda da et bu tür çocuklarımıza, yani doğuştan metabolik hastalığı olan yavrularımızın olduğu ailelerin et tüketimi konusunda dikkatli olmaları, hatta bu çocuklarımızın doktorlarının önerdiği gıdaları tüketmesi önerilir. Yani Kurban Bayramı kurban eti yesinden çok çocuğumuzun sağlıklı ve huzurlu olması ve ailenin o Kurban Bayramı'nı bayram tadında geçirmesi çok kıymetlidir. Buna çok özen gösterilmesini rica ediyoruz ve bu vesileyle de metabolik hastalıkları, doğuştan metabolik hastalıkları gözden geçirme şansını verdiğiniz için Emine Hanım size çok teşekkür ediyorum. Gene gözden bu Kurban Bayramı vesilesiyle gözden geçirmemiz gerekenlerden bir tanesi hiç kuşkusuz ki büyüklerimizi, dostlarımızı ziyaret edeceğimiz, bol miktarda arabaya binileceği bir süreç olacak. Araba kullanırken her zaman konuştuğumuz gibi bir uykusuz olmayacağız. Yani çok güzel uyuyacağız. İki aç olmayacağız. Yani aç ve yorgun yola çıkmayacağız sevgili aileler. Geç gideriz ama ulaşırız gitmek istediğimiz büyüklerimize ve dostlarımıza. Dura kalka gideriz, dinlenerek gideriz. Yolculuğumuz biraz uzun sürer. O arada çocuklarımızla araba içinde çeşitli oyunlar oynarız. Kelime oyunları, sayı oyunları gibi. Birbirimize fıkralar anlatırız, Nasrettin Hoca'yı anlatırız. Emine Hanımların bu güzel Meteorolojinin Sesi Radyosu programlarını dinler, bayram tadında bir bayram yaşarız. Demek ki araba kullanırken uykusuz olmayacağız, aç olmayacağız, yorgun olmayacağız, alkollü hiç olmayacağız. O nedenle sağlıklı bir şekilde amacımıza ulaşmak, hedefimize ulaşmak amacıyla bu kendimize ve ailemize, sevdiklerimize özen göstererek çok güzel bayramlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Çok güzel bir programdı. Gerçekten çok ayrıntılı bir şekilde özellikle metabolizma ve kalıtsal hastalıklardan bahsettiniz. Dinleyicilerimizi de aydınlatmış olduk böylece. Teşekkür ederim. Size de sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle güzel bir bayram diliyorum.
3: Ben de bu arada emniyet kemerini tekrarlamakta yarar var. Emniyet kemeri çok güzel bir trafik sloganı var. Emniyet kemeri hayata bağlar. Aslında bu emniyet kemeri dediğimiz şeyi belki hayatımızın çeşitli alanlarında kullanmak lazım. Tıpkı mesela bu metabolik hastalıklarda konuştuğumuz gibi orada da emniyet kemeri bağlıyoruz. Çocuklarımızı hayata bağlıyoruz. Yani çocuklarımızın gıdalarına özen göstererek hatta hamilelikten önce çocuklarımızın sağlıklı olması için gerekli tedbirleri alarak gidip doktor kontrollerinde tetkiklerimizi yaptırarak onların sağlıklı doğması için emniyet kemerimizi bağlamış oluyoruz. Aynı şekilde araca bindiğimizde araçtaki herkesin emniyet kemeri bağlaması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki en büyük kazalar uzun yollarda olduğu gibi daha da büyük kısa mesafelerde oluyor. O nedenle çok çok emniyet kemeri hayata bağlar. Hepimiz için geçerli bir kural.
2: Çok teşekkür ederim. O zaman önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi diliyor ve size hoşça kalın diyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Ben de sizin ekibimizin ve tüm çalışanlarımızda, bakanlığımızın ve Yüce Türk Milleti

Ne geldik. Bugün sizlere kalıtsal hastalıklardan, metabolizma hastalıklarından bahsettik. Sizi bilgilendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta başka konuda görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nurçakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.